yok yok deyip bir haber üzüldüm şeye bak yok yok.

bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz, rüyalarda buluşuruz.

rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

güzelim ben sana yanmışım. Güzel sözlerine, yeşil gözlerine,

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmelidir, dedi. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti. İsrail yönetiminin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, kimse bu topraklara mesaj vermeyecek, kalkışamaz, dedi. Türkiye, soykırımcı İsrail'in katil başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, küresel somut filosuna yönelik saldırı ile ilgili davada yargılanan Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz, dedi. Türkiye ve 13 ülkenin Dışişleri Bakanları İsrail'in Suriye'nin İdlib şehrindeki hava üssünü hedef almasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. İsrail'in saldırıları şiddetle kınandı. Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne halel getirmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği vurgulandı. Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul'da yeni nesil araç muayene istasyonu tanıtım töreninde konuştu. Yapay zeka destekli istasyonlarda en ileri teknolojilerin kullanılacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, araç muayenesini artık sadece bir kontrol işlemi olmaktan çıkarıp yeni bir sisteme dönüştürüyoruz, dedi. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü gösteren Teknofest Mavi Vatan'a yoğun ilgi sürüyor. Ziyaretçiler savaş gemileri ve son teknoloji yerli savunma araçlarını yakından inceleme fırsatı buluyor. Hafta sonunda ziyarete açık olan festivale ücretsiz ulaşım imkanı da sağlanıyor. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı. Marmaris'in Bozburun mahallesinde gözaltına alınan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İdris Naim Şahin adına yapılan tahsis kaldırıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Savunmasını yapan tutuksuz sanık iş insanı Aziz İhsan Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iş yapan şirketlerin hak edişlerinin kasıtlı olarak bekletildiğini ve kendilerine sistem adı verilen yapıya ödeme yapmadıkları takdirde işlerinin zora sokulacağının söylendiğini iddia etti. İş insanları Mustafa Keleş ve Seyfi Beyaz da imar ve iskan izinleri karşılığında rüşvet olarak villa, dükkan ve daireler verildiğini öne sürdü. Duruşmada zaman zaman tartışmalar yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların çok önemli olduğunu vurguladı. Ancak askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını söyledi. Trump, İran'ın doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını da belirtti. İran'dansa ABD'nin yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak mesajı geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler de sürüyor. Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail saldırılarını sürdürüyor. İşgalci unsurların Batı Şeria'ya baskın ve saldırılarında iki Filistinli katledildi. Fetih Hareketi'nin tanınmış isimlerinden Filistinli eski albay Fetih Hazım, katil İsrail güçleri tarafından evinde düzenlenen suikaste hayatını kaybetti. Gazze'de de İsrail saldırısında yaralanan bir çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haberleri dinlediniz.

Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Saatimiz 7-6 dakika geçiyor. Gününüz, günümüz aydın olsun. 22 Ağustos Cumartesi gösteriyor takvimler. Güzel, şifa dolu, bereket dolu, muhabbet dolu bir gün, bir cumartesi diliyoruz. Tabii iyi dileklerle, niyetlerle başladığımız Sabahın Namesi programından, TRT Ankara Radyosu'ndan sevgiler, saygılar sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi. Sevgili dinleyenlerimiz, yaklaşık 3 saat boyunca beraberiz ta ki saat 10'u gösterinceye dek radyolarınızdan her neredeyseniz orada eşlik edeceğiz size Sabahın Namesi ekibi olarak, bu ekip olarak. Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın başlarında yapımcımızın sizler için seçtiği eserleri paylaşacağız. Sonrasında ise sizin seçtiğiniz istek eserler şekillendirecek programımızı, Sabahın Namesini. Birbirinden kıymetli istek mesajlarınızda yer alan Türk sanat müziğinin birbirinden güzel eserleriyle hep beraber yol alacağız. Tabii ki daimi dinleyenlerimiz biliyorlardır, ancak belki aramıza yeni katılanlar vardır. Hem duyurmuş olalım hem de hatırlatmış olalım. Bize ulaşabilirsiniz, programımıza mesajlarınızla katkı ve istekte bulunabilirsiniz. Peki bu nasıl mümkün olacak, onu aktaralım. Elbette ki sosyal medyalarımız aracılığıyla. Neler onlar? Öncelikle en çok mesaj aldığımız platform sosyal medya olan Facebook'tan program görselinin altına hem mesajlarınızı hem istek şarkılarınızı yazabilirsiniz. Yanı sıra Instagram ve X'ten de TRTname yazarak program görselinin altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Biz oradan takip edeceğiz programımız süresince. Bu arada internet ortamından da bizi dinleyebilirsiniz. Bu nasıl olacak? Öncelikle radyo.trt.net.tr'den TRTname'yi seçerek ve yanı sıra kıymetli bir uygulamamız var. TRTdinle.com'dan da TRTname yazılan butonu seçtiğinizde biz yine oradan sesimizi duyurmuş olacağız size. Programı sizler için hazırlayan yapımcımız Elif Balcı, teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya ve mikrofonda ben Havva Emel Yayla Çoban. Ve işte programımızın ilk şarkısı sizinle değerli dinleyenlerimiz. Güldehen Marmara sesi ve yorumuyla bir Saadettin Kaynak bestesi, sözler Vecdi Bingöl imzalı. Yüzün güllerden ince, sesin bülbülden tatlı.

Bir kez daha hoş geldiniz sabahın namesine. Ağla gitar, çal gitar, Nihavent makamında bestesi Avni Anıl'a ait olan şarkıyı Nesrin Sipahi'nin o güzel sesinden dinledik. Değerli dinleyenlerimiz, elbette programımızın açılışını yapmıştık. İlk dakikalarımızda programımızın başlarında yapımcımızın sizler için seçtiği o güzel eserleri paylaşıyoruz. Sonrasında sizin seçtiğiniz eserler şekillendirecek programımızı diye söylemiştik. Belki radyolarını yeni açanlar vardır. Tekrar iletişim yollarımızı hatırlatalım. Dediğimiz gibi elbette ki sosyal medyayı kullanacağız. Program görselimiz var. Sabahın Namesi görselinin altına yazabilirsiniz. Öncelikle Facebook'tan, daha sonra Instagram ve X'ten yazabilirsiniz ve devam edelim birlikteliğimizi. Muhayyer Kürdi makamında bir eser şimdi sizinle olacak. Sitemler Örüyor Kaderin Ağı. Sözleri Ahmet Kaçar imzalı. İlknur Elbilsin yorumuyla dinliyoruz şimdi de.

Gökhan Sezen yorumuyla dinledik. Bestesi Mehmet Bürün'e ait olan güzel bir eser. Dönsen de artık sevemem seni. Ve saatimize bakıyoruz. Neredeyse ilk yarım saatlik bölümü geride bırakmak üzereyken değerli dinleyenlerimiz artık şöyle devam ediyoruz. Geldi çattı istek şarkılarınızı çalma vakti diyelim ve hemen sizinle günün ilk istek sahibini paylaşalım. Kıymetli dinleyicimiz Fatma Açan'ın isteğiyle mi acaba diye hemen yapımcımıza bakıyorum. En son orada onu görmüştüm. Seniha Cengiz almış ama Fatma Açan'ın isteğini de paylaşacağız elbette. Şimdi ipucu vermiş olalım. Tabii ki çok sayıda istek, eser, mesaj ulaştı bize. Hepsini seçmeye çalışıyoruz. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün sizden gelenlere biraz daha erken yer açalım istedik. Programımızın ilk saatinden itibaren istek eserlerinizi yayınlayacak, mesajlarınızı da paylaşacağız. Böylece bu güzel cumartesi sabahını birlikte hazırlayacağız. Müziğimizi de yine birlikte seçeceğiz. Şimdi başlayalım. Artık istek şarkılar dedik, Seniha Cengiz Han dedik, dinleyicimiz, kıymetli dinleyicimiz Samsun'dan bize merhaba demiş. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma sözlerinin geçtiği eseri eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut, Gürhan, Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına, name dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Emeği geçen herkesi de teşekkür ederek Seniha Cengiz Han'a sevgilerimizi, en güzel selamlarımızı gönderiyoruz. Bu arada sabahın bu erken saatinde bizimle birlikte olması, müziğimize ortak olması ne güzel, ne mutlu, gönlüne göre keyifli bir, huzurlu bir hafta sonu diliyoruz. Dinleyicimizin seçtiği güzel bir Hicaz eser var. Aşkın Tuna'nın sözlerini yazdı, Hüsnü Üstün'ün bestelediği. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma. Belgin Erol Gündoğdu yorumuyla dinleyeceğiz. Ama ortak etmek istediğimiz, bize ulaşan başka mesajlar da var, dinleyicilerimiz de var. Hemen onları da paylaşalım, sonrasında dinleyelim. Fahri Özdemir günaydın demiş. Osman

Saniye'den tüm yayın ekibine kucak dolusu selamları gönderiyorum. Sıradaki eseri 25 yıllık yol arkadaşım, kıymetli eşim, postacı Fadime Hanım'a armağan ediyorum demiş. Armağan olsun Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu. Muz Diyarı Anamur'dan selamlamış. Sıradaki parçayı eşi Medine'ye, kızı Betül'e, oğlu İbrahim'e armağan ediyor. Trafik kurallarına uyalım mesajıyla da noktalıyor. Çevremizi koruyalım duyarlı mesajını da paylaşmış yine bizimle. Nur Genç İstanbul Şile'den bize ulaşmış. Sıradaki şarkıyı arkadaşlarına, ekibimize armağan ediyoruz. İlk istek eserimizle şimdi sizi baş başa bırakıyoruz.

Bugünün ilk istek şarkısını paylaştık. Şimdi birazdan peş peşe iki dinleyicimizin isteğini çalacağız radyolarınızda. Ama öncesinde bize ulaşan yine mesajlar var. Facebook'tan bakıyoruz. Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun diye başlamış Merzifon'dan bizi selamlayan dinleyicimiz. Sıradaki eseri eşi Süheyla Özceylan'a, arkadaşı Enver Sağroğlu, eşi Muhalla Sağroğlu, Dursun Değirmenci ve eşi Ayşegül Değirmenci'ye armağan ettiğini belirtmiş. Bize de kolaylıklar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan selamlamış bizi. Sıradaki eseri tüm Name dinleyen dostlarına armağan ediyor. Bize de iyi yayınlar diliyor. Eskişehir'den ortak olmuş yayınımıza Tuncel Erol ve Burhanettin Kaya Ülgen ise İstanbul Üsküdar'dan Ankara Radyosu'na selamlar diyerek başlamış. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine, yayın yapım ekibimize armağan ettiğini belirtmiş mesajında çok çok teşekkür ediyoruz. Yine mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz ama şimdi peş peşe iki istek eseri buluşturacağız sizinle. Öncelikle Zafer Özkara'nın isteğini paylaşacağız. Sakarya Cemili'den bize mesaj gönderen dinleyicimiz. Özlemin Çekmekle Bitmiyor Artık adlı eseri Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Musa Özçelik, Fatma Açan, Fevziye Coldaş, İhsan Demir Feyzi Akşam, Feyziye Yoldaş'la ekibimize armağan ettiğini belirtmiş. Sayın Zafer Özkara'ya gönülden selamlarımızı gönderelim. Öncelikle sabahın namesine gösterdiği ilgi, güzel mesajları, müziğimize kattığı renk için kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi ki bu güzel sabahlarda bizimle birlikte. Şimdi kendisinin seçimiyle Kürdeli Hicazkar Makamı'ndaki eseri dinleyeceğiz. Mehmet Erbulan'ın sözlerini yazdı. Yener Topaloğlu'nun bestelediği Özlemin Çekmekle Bitmiyor Artık. Tabii ki Ayşe Taş yorumuyla radyolarınızda olacak. Sonrasında dinleyicimiz Ali Aydoğdu'nun isteği buluşacak sizinle. Trabzon'dan bizi selamlamış. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine armağan ediyor bu eseri. Ali Aydoğdu'ya Trabzon'dan ulaştırdığı güzel mesaj için çok teşekkür ediyoruz. Bizden de Trabzon Yomra'ya, Özdil Mahallesi'nin tüm sakinlerine sevgi dolu selamlar. Ali Bey'in bu güzel armağanına biz de Sabahın Namesi ekibi olarak ortak olalım. Erol Sayan'ın kıymetli bestelerinden Aşk Denilen Ateşe Yanalım Mı'yı Yomra Özdil Mahallesi'ndeki tüm dinleyenlerimize armağan ediyoruz. Selim Öztaş'ın sesiyle dinleyeceğiz bu eseri de.

7:41 oldu. Saatimiz Türk Sanat Musikisi'nin birbirinden güzel eserleriyle, sizin seçtiğiniz elbette. Yanı sıra bize ulaşan mesajlarınızla birlikteliğimiz devam ediyor Sabahın Namesi'nde efendim. Yurdun dört bir yanından mesajlar var. Ne mutlu Trabzon, Çorum, Aydın, Kocaeli, Gölcük. Bakalım İhsan Özdoğan selamlar demiş. Mesajına böyle başlamış. Sıradaki eseri armağan ediyor kimlere? İlyas Aydın Bey'e, İlkay Karabiber'e, Mithat Kalk'e, hepsi de daimi dinleyicilerimiz. Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Salih Kurt, TRT Nabi ekibimize, radyo dostlarına armağan ediyor. Gülşehir Nevşehir'den bize ulaşan dinleyicimiz elbette ki Gülşehirlilere de armağan ediyor. Böyle noktalamış mesajını. Trabzon Maçka Tosunlu Köyü Müzesi'nden hayırlı sabahlar yazmış Rahman Çolak. TRT Nabi dinleyenlerine, yapımcılarına teşekkür ediyor. Biz teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Sıradaki şarkıya talibim demiş. Biz de hay hay diyoruz. Birazdan istek şarkıları paylaşacağız sizinle. Ecvet Kurt Kocaeli Gölcük'ten selamlamış bizi. Kolaylıklar dilemiş. Emeği geçen herkese teşekkür ederek sıradaki şarkıyı sevdiklerine armağan ediyor. Serdal Karakaya Çorum'dan selamlar. Kucak dolusu sevgiler. Bugün dinleteceğiniz eserleri TRT Nami ailesine, tüm dostlarıma armağan ediyorum yazmış. Adnan Önemse, Aydın Efeler'den selamlamış bizi. Ve buradaki herkese armağan ediyorum sıradaki eseri ve eserleri yazmış. Bakalım kimler hangi kıymetli eserleri istemiş bizden. Yine peş peşe iki istek eser dinleyeceğiz. Onlardan biri ilk istek sahibimiz Mehmet Gücüyener olsun. Hemen mesajını paylaşalım. Günaydın, hayırlı sabahlarınız, günleriniz, işleriniz olsun inşallah diye başlamış mesajına. Yaşam paylaşın.

Can Bulat, Musa Özçelik ve tüm dinleyenleri ortak ediyor bu istek eserinin. Mehmet Gücü Yener'e sabahın namesine eşlik ettiği güzel mesajlarıyla yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyor. Selamlarımızı gönderiyoruz. Şekip Ayhan Özışık'ın çok sevilen bestelerinden Ülkü Aker'in sözlerini yazdığı Kürdi makamındaki Seni Andım Bu Gece Kulakların Çınlasını dinleyeceğiz. İlk istek eser olarak Nazan Sıvacı'nın yorumuyla. Sonrasında İbrahim Özdemir'in isteğiyle devam edeceğiz. Bolvalin'den selamlayan dinleyicimiz bizim. Bütün güzellikler bizimle olsun. Güzel bir hafta sonu olması dileğiyle yazmış. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin sözlerinin yer aldığı eseri istemiş bizden. Bize de armağan ediyor İbrahim Özdemir, sabahın namesinin kıymetli dostlarından. Her hafta bu saatleri bizimle paylaşıyor dinleyicimiz. Güzel mesajlarıyla programımıza renk katıyor. Kendisine en güzel selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. İbrahim Bey'in isteği Doğan Işık Saçı'nın sözlerini yazdığı, Kamuran Yarkın'ın bestelediği o çok sevilen Nihavend makamında bir eser. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Türk sanat müziğimizin eşsiz sesi, sanat güneşimiz Zeki Müren'in yorumuyla sabahın namesinde radyolarınızda olacak.

Name kanalından canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namesi programımız devam ediyor. İstek şarkılarınız da elbette. Kimler hangi eserleri istemiş bizden bakalım şöyle. Onlardan biri kıymetli dinleyicimiz Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan günaydın yazmış. Aynı söylediğim şekilde yazmış sevgili dinleyenlerimiz. Tüm yayın yapım ekibine TRT Name dostlarına kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Huzur, mutluluk, kolaylıklarla dolu güzel bir gün, güzel bir hafta sonu olmasını diliyorum. İnşallah diyelim biz de. Gül Yazıcı icrası ile Gözlerinden Dökülen Sevdanı Saklama Yar adlı Hicaz eseri Gonca Gül'üne, Uğur Heybeli'ye, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarına, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlara, bize vefalı, fedakar, kıymetli ekibe armağan ettiğini belirtmiş, emeği geçen herkese şükranlarını sunarak ömrünüze bereket, iyi ki varsınız, siz de iyi ki varsınız. Oğuz Onur'a biz bu güzel cumartesi sabahından en içten selamlarımızı gönderiyoruz.

TRT Nami'ye eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Kendisinin isteğiyle Hicaz makamındaki o bu güzel eseri dinleyeceğiz. Birazdan ortak edeceğimiz dinleyenlerimiz de var. Onları da paylaşacağız. Onur Akay sözlerini yazmış, Turhan Taşan bestelemiş. Gözlerinden dökülen sevdanı saklama yar gül yazıcının yorumuyla dinleyeceğiz. Radyolarınızda olacak. Sonrasında Fatma Açan'ın isteğiyle devam edeceğiz. Karadeniz Ereğli'den gönül dolusu sevgilerini, selamlarını gönderen dinleyicimiz. Yüreğimden yüreğine yollar var sözlerinin geçtiği eseri. Yıldız İstemoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyelerine, sevgili ekibe, Nami dostlarına, Bilecik Huzur Evi konuklarına armağan ediyor. Güzel bir gün ve hafta sonu dileklerini de sunarak. Sizler de iyi ki varsınız efendim. Sabahın namesini yalnızca dinlemekle kalmayıp mesajlarınızla, isteklerinizle bu güzel birlikteliğin bir parçası olan tüm dinleyenlerimize biz de gönülden sevgilerimizi gönderiyoruz. Sizlerle paylaştığımız her yayın bizim için çok ama çok kıymetli. Tabii ki istek şarkılarını bize ulaştıran dinleyicilerimiz olduğu gibi sıradaki eseri armağan eden dinleyicilerimiz de var. Mesajlarıyla programımıza katkı sunan, sadece programımızı dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz de var. Onlara da gönülden selamlar, sevgiler yolluyoruz. Eğer yazmak isterlerse Facebook'taki program görselimizin altına yazabilirler. Tekrardan onu da hatırlatmış olalım. Ne? İhsan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den selamlamış bizi. Güzel Ankara'mızın güzel radyosuna selamlar diyerek başlamış mesajını. Ekibimize sevgilerini, selamlarını göndermiş. Tüm şarkıları armağan etmiş Nami dostlarına. Bu arada doğum günüymüş. İyi ki doğdunuz İhsan Demircioğlu. Doğum gününü kutlayan arkadaşlarına da çok teşekkür ediyor. Bugün doğum günü olan dinleyenlerimizi de kutlayalım. Tüm eserleri armağan edelim Sabahın Namisi ekibi olarak. Samsun Yakakent Köy'den günaydın yazmış Nusretir Yaki. Selami Kabakçı'nın Hisar'dan ortak olmuş programımıza. Orman Beyli Köyü Tokat'tan selamlamış bizi daimi dinleyicimiz İhsan Özdoğan. Tüm arkadaşlarına armağan etmiş. Tülin Hanım Mersin Erdemli'den selamlamış bizi. Sıradaki eseri Nami dostlarına armağan ediyor. Yanı sıra Erdemli Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşlarına, şefleri Burç Öneş'e de armağan ettiğini belirtmiş sıradaki eserleri. Bayram Gökçen ise bizi Seydi Kemer'den selamlayan dinleyicimiz, hoş geldiniz, sapalar getirdiniz yazmış sıradaki eseri. Eşi Arife Hanım'a, ablası Teslim'e Tacara, eniştesi Osman Tacara ve torunları Zeynep, Eren, Allah bağışlasın efendim, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor sıradaki eseri. İşte radyolarınızda peş peşe iki istek eser sizlerle.

7 haberleri sonrası başlamıştı birlikteliğimiz sabahın namesinde ve ilk bir saatlik zaman dilimi çoktan geride kaldı bile. Değerli dinleyenlerimiz, birlikteliğimize bize ulaşan mesajlarınızla ve istek şarkılarınızla devam ediyoruz. Güneşli bir Ünye sabahından name dostlarına günaydın yazmış Ergin Hasdemir. Sıradaki eseri Uğur ve Özlem Tokatlı çiftine armağan ettiğini belirtmiş. Birazdan paylaşacağız. İki istek eser yine çalacağız peş peşe. Engin Erdoğan günaydın, mutlu hafta sonları diliyorum yazmış. Tekirdağ Şarköy'den bizi selamlayan dinleyicimiz. Sıradaki eseri Gelibolu'da bulunan Filiz ve Emin Erdoğan'la programda emeği geçenlere armağan ettiğini belirtmiş. İsmet Köklü ise Kayseri'den selamlamış bizi. Tüm nami dostlarını ortak ediyor sıradaki esere. Erdoğan Oktay günaydın yazmış, kolaylıklar dilemiş. Ayaş Yumurtalık'tan selamlamış bizi. Sıradaki eseri Öz Meltem sitesi sakinlerine armağan ediyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlayan bir başka dinleyicimiz Yomra Özdil Mahallesi

sakinlerine bir eser armağan ediyor. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine bir eser daha armağan eden bir başka dinleyicimiz oldu. Ali Aydoğdu. Coşkun Bakan, Akdeniz'in incisi Antalya'dan selamlar. Ekibinizi selamlıyorum. Sıradaki eseri eşim Saadet, kızım Büşra, gelinim Hafize, oğlum Osman Bakan'a armağan ediyorum yazmış. Armağan olsun. İzmir, Bergama, Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın yazan dinleyicimiz Enis Türk ise sıradaki eseri eşi Ayşen'e, oğlu Özgür'e, kızı Özgü'ye, torunları Enis, Ela, Uzay'a, Nami dostlarına ve radyomuz emekçilerine armağan ettiğini belirtmiş. Çok ama çok teşekkür ediyoruz ve bakıyoruz kimler, hangi şarkıları, eserleri istemişler. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar, sevgiler, günaydın. Vedat Kaptan Yurdakul'dan Sensiz Seni Yaşadım şarkısını eşim Meral'e, oğlu Ege'ye, tüm şarkı severlere armağan ettiğini belirtmiş. Gültekin Erkılıç'a ve oğlu onun nezdinde Gaziantep'te bizi dinleyen tüm TRT Name dostlarına en güzel selamlarımızı gönderiyoruz. Gaziantep'e selam olsun. Gültekin Bey'in isteğiyle Aslan Tunçatan'ın sözlerini yazdığı, Selahattin Altınbaş'ın bestelediği Muhayyer Kürdi makamındaki Sensiz Seni Yaşadım, Seni içtim Her Gece Vedat Kaptan Yurdakul yorumuyla radyolarınızda olacak. Hemen peşinden Gülten Duran'ın isteği gelecek. Mersin'den selamlayan dinleyicimiz, gün güzellikler getirsin inşallah diyelim biz de. Gönül dolusu sevgilerini gönderen dinleyicimiz Ne Dert Kalır Ne Hüzün eserini rica etmiş. Eseri bize Name dinleyenlerine armağan ediyor ve emeklerimiz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Gülten Duran'a da en güzel selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Gülten Hanım'ın isteği de Türk musikisinin iki büyük ismini buluşturuyor. Değerli Name dostları, Vehbi Cem Aşkun'un sözleri Saadettin Kaynağ'ın eşsiz bestesiyle Nihavent makamındaki Ne Dert Kalır Ne Hüzün, musikimizin büyük ustası Alaaddin Yavaşcan'ın yorumuyla radyolarınızda sabahın namesinde olacak.

8 çeyrek oldu saatimiz. Sabahın namesinde usta bir ismi dinledik. Dinleyicimizin isteğiydi, Alaaddin Yavaşçı. Rahmetli de anıyoruz bu arada. Ve devam ediyoruz bize ulaşan mesajlarınızla değerli dinleyenlerimiz. Aladağ Eyner Köyü'nden, Başpınar Yaylası'ndan selamlamış bizi Mustafa Çatlakkaya, selamlarımızı gönderiyoruz biz de. Ahmet Yüksel Trabzon Vakfı Kebir'den selamlamış bizi. Her sabah yürüyüşlerimde TRT Name bana eşlik ediyor. TRT Name'yi dinliyorum, sabahın namesini dinliyorum. Özellikle hafta sonları yazmış. Sıradaki parçaya da ortak olmuş dinleyicimiz, armağan olsun. Birazdan paylaşacağız. Emine Atamer, geçmişiniz huzur, geleceğimiz umut dolu olsun mesajını paylaşmış. Hasan Cengiz, Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden selamlayan dinleyicimiz sıradaki şarkıyı Murat Odabaşı, Coşkun Bakan, Zeki Gün, Mahir Tekin, Recep Yılmaz, İbrahim Kaya'ya armağan ettiğini belirtmiş. Fatma Ateşok, Almanya'dan sınırlarımız ötesinden selamlayan dinleyicimiz sıradaki esiri bize name dostlarına armağan ederek sevgiyle kalın diyerek noktalamış mesajını. Şahap Ünal, Uşak Esme'den torunu Ares'e armağan ediyor. Sıradaki şarkıyı hayırlı günler dilerim. Ankara'dan Ufuk Erdem yazmış. Mehmet Turan, Kahramanmaraş, Afşin'den selam. Sıradaki şarkıyı Afşinli müzikseverlere armağan ediyorum yazmış. Bakalım hangi dinleyicilerimiz hangi eserleri istemişler bizden. Şevki Şahinoğlu onlardan biri. Güller Diyarı Isparta'dan TRT Name dinleyen güzel insanlara günaydın yazmış. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım şarkısını. Saffet Bilir'e, İbrahim Özdemir'e, Zeki Özceylan'a ve Uğur Heybeli'ye armağan etmiş. Ayrıca Sabahın Namesi programının tüm çalışanlarına armağan ettiğini belirtmiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ve Şevki Bey, tüm ekibi çok seviyoruz demiş. Ne güzel, ne kıymetli bir söz bizim için. Biz gönülden çok ama çok teşekkür ediyoruz. Biz de tabii ki sizleri çok seviyoruz. Her hafta aynı saatte buluştuğumuz, sesimizi

bekleyen, mesajlarıyla programımıza katılan siz kıymetli dinleyenlerimiz oldukça sabahın namesi gerçekten çok ama çok daha güzel oluyor. Bizler sizlerle büyük bir aileyiz. İyi ki varsınız. İyi ki TRT namedesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Şevki Bey'in isteğiyle Hüsamettin Olgun'un sözlerini yazdığı, Necip Gülses'in bestelediği Nihavend makamındaki Ben Aşkı İlk Defa Sende Tanıdım Türk Sanat Müziğimizin kıymetli seslerinden Melihat Gülses'in yorumuyla geliyor.

Biz tüm hızıyla ve istek şarkılarınızla devam ediyor değerli dinleyenlerimiz. Yine değerli dinleyenlerimizden biri Saffet Bilir yazmış bize. Emeğin başkenti Zonguldak Şirin ilçesi Çaycuma'dan günaydın. Kadri Şençalar'ın Hicaz eseri, meşesiz dağlarda meleyen kuzu, sürüden ayrılmış dermansız ağlar. Sözlerinin yer aldığı, dizelerinin yer aldığı eseri müziksever arkadaşları Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın ve Gülten Duran için istemiş. Birazdan paylaşacağız bu şarkıyı. Programa emek veren ekibe de armağan ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Saffet Bilir de tabii ki Sabahın Namesi'nin kıymetli dostlarından, her hafta ilgisiyle, güzel mesajlarıyla yanımızda olduğunu hissettiren ve pahalı dinleyenlerimizden kendisine gönülden teşekkür ediyor. En güzel selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Saffet Bey, iyi ki varsınız, iyi ki bu güzel sabahları birlikte paylaşıyoruz ve hemen hiç vakit kaybetmeden Saffet Bey'in isteğine uzanalım. Kadri Şençalar'ın bestelediği Hicaz makamındaki Meşesiz Dağlarda Meleyen Kuzu, Mehmet Şafan yorumuyla TRT Name'de Sabahın Namesi'nde sizlerle. Bye.

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısı, Muğla'nın iç kesimleriyle Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, İzmir ve Kayseri 35, İstanbul 31, Bursa ve Erzurum 32, Adana 36, Antalya ve Hatay 34, Manisa 39, Samsun ve Van 30, Trabzon 28, Malatya 38, Diyarbakır 41, Gaziantep 40, Kars 29 derece.
0: Yol durumu.
1: Çevre otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü 3 ile 4. kilometreleri arasında hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle Menemen istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığı için ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı arasında yer alan alt geçit yenileme çalışması nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Oldu saatimiz. TRT Name Stüdyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namesi programımız tüm hızıyla devam ediyor. İstekleriniz, mesajlarınız da bize ulaşmaya devam ediyor. Ve biz Sabahın Namesi ailesiyiz. Her hafta aynı frekansta buluşan, müziğin güzelliğini, sevgi ve dostluğu paylaşan kocaman ama kocaman bir aileyiz. Sizlerin tabii ki içtenliği, güzel sözleri, mesajları bizim için paha biçilmez değerde. İyi ki varsınız, iyi ki bu ailenin bir parçasısınız. Biz sizi çok seviyoruz değerli dinleyenlerimiz ve sizden gelen mesajları da okumaya devam ediyoruz. Güler Sunar Karahan Dikili'den yazmış bize, selamlamış Ankara'yı, ekibimizi, gönül dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Bu yürek yangını geçer sanma dizelerinin yer aldığı eseri İskenderun İstemir Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarına, TRT Name dostlarına, ekibimize armağan ettiğini belirtmiş. Güler Sunar Karahan'a en güzel selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sabahın Namesi'ne eşlik ettiği ve güzel isteğiyle programımıza katıldığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Münire Aksaray'ın sözlerini yazdığı, Hüseyin Bitmez'in bestelediği Bu Yürek Yangını Geçer Sanma birazdan radyolarınızda olacak. Güler Hanım'a ve radyolarının başında olan, bizlerle olan tüm dinleyenler sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Peş peşe iki istek çalacağız demiştik. İkinci istek sahibimiz, dinleyicimiz Ahmet Derelim, Kütahya Tavşanlı'dan selamlamış bizi. Her mevsim içimden gelir geçersin dizesinin yer aldığı eseri Tavşanlı halkı ve Name dinleyenlerine armağan ediyor. Ahmet Dereli'ye selamlarımızı gönderiyoruz Sabahın Namesi ekibi olarak. Ahmet Bey'in isteğiyle Hüseyin Yurda Bakın sözlerini yazdı. Türk musikimizin çok kıymetli bestekarlarından Semahat Özden Sesin bestelediği Uşak makamındaki Her Mevsim içimden Gelir Geçersin Erol Armutlu yorumuyla radyolarınızda olacak.

8.42'yi gösteriyor. Saatimiz sabahın namesi tüm hızıyla devam ediyor. 3 istek eser peş peşe çalmadan evvel kimler sıradaki eseri kimlere armağan etmek istemiş onları da paylaşalım. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli sıradaki şarkı, İzmir Gazi Emir'de Gülçin'e, Ayten Heybeli'ye, ayrıca ilkokul öğretmeni Ülkü Durgut'a armağan ettiğini belirtmiş mesajında armağan olsun. Sakarya'nın incisi Karasu'dan sevgiler, kolaylıklar yazmış Erdal Özel. Sıradaki şarkıyı değerli eşine, kendisini sevenlerine armağan ettiğini belirtmiş. Armağan olsun. Salih Kurt Manisa'dan selamlamış birisi. Sıradaki eseri ailesine, torunlarına, name dostlarına armağan ettiğini belirtmiş. Eskişehir'den ortak olmuş hem sıradaki eserleri hem yayınımıza İbrahim Kaçar. Muharrem Yorulmaz'da sıradaki eseri name dostlarına selam armağan ettiğini belirtmiş. Ankara'dan kucak dolusu sevgilerini göndererek demiştik. Değerli dinleyenlerimiz, 3 istek eser peş peşe çalacağız. Şimdi hemen ilk istek sahibine bakalım. Kıymetli dinleyicimiz Hamisi Aracım, İzmir Ürkmez'den günaydın, güzel bir hafta sonu dilerim diyerek başlamış mesajını. Kadife'den Kesesi şarkısıyla

0: TRT Name'de olacak. Evet, Hasip Uygun'un isteğiyle devam edeceğiz. Sonrasında Manisa Salihli'den Bu Ateşi Sen Yaktın İçime, Gel de Sen Söndür dizesinin yer aldığı eseri Name dostlarına armağan ediyor. Hasip Uygun'a da selamlarımızı gönderiyoruz. Hasip Bey'in isteğiyle İlhan Behlül Pektaş'ın sözlerini yazdığı, Necdet Tokatoğlu'nun bestelediği Kürdi Ricazkar makamındaki Bu Ateşi Sen Yaktın İçime, Gel de Sen Söndür Ahmet Üstün yorumuyla radyolarınızda olacak. Sonrasında 3. istek eserimizin sahibi dinleyicimiz Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den selamlarını göndermiş bize. Tüm ekibe kolaylıklar dilemiş. Böyle kaç yıl geçecek gözü yaşlı gönül kırık adlı eseri rica etmiş. Mehmet Acarca'ya sabahın namesine eşlik ettiği bu güzel mesajı isteği için çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey'in isteğiyle Mehmet Erbulan'ın sözlerini yazdığı, Necdet Tokatlıoğlu'nun bestelediği Hicaz makamındaki Böyle Kaç Yıl Geçecek Gözü Yaşlı Gönül Kırık Fatma Nurten Demirkol yorumuyla radyolarınızda olacak bu istek eserde.
1: TRT Name.

sizin seçtiğiniz eserlerle yol almaya devam ediyoruz. Sabahın namesinde saatler 8.57'yi gösterirken Abus Bakır'ın isteğine yer vereceğiz. Öncelikle Hatay Antakya'dan selamlamış bizi dinleyicimiz, en güzel sabahlar, başarılı yayınlar diyerek başlamış mesajını. Yüksel Uzel'den bir şarkıyı eşim Gülşen ve evlatlarım, Onur Bakır, Emre Bakır, Sabahın Namesi ekibi ve radyoyu dinleyen herkese armağan ediyorum yazmış. Abus Bakır'a en güzel selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizden Yüksel Uzel'den bir eser istemiş. Biz de kendisi için Yüksel Uzel'in güzel yorumlarından birini seçtik. İsmet Parmaksız'ın sözlerini yazdı. Metin Evelis'in bestelediği Füzan makamındaki Elinle Derdin O Çiçekleri dizesinin yer aldığı eseri Yüksel Uzel'in yorumuyla Abuş Bey için radyolarınıza getiriyoruz. Peş sıra bir istek daha çalacak mıyız arkadaşlarımız? Evet diyorlar. Devam ediyoruz. Hasene Demir Şahin'in isteğiyle Didim'den bizi selamlayan dinleyicimiz, programın hazırlanması, sunulması, bize ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim yazmış. Sağolunuz, var olunuz. Zeki Topçuoğlu'nun söylediği Gamı Kederi Bırak Gönülden Gönüle Ak adlı şarkıyı Didim Dimder Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına, Eskişehir Esirder Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına, programda emeği geçenlere ve TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Güzel Didim'e ve Didim'de radyolarının başında bizlerle olan tüm dinleyenlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sayın Hasene Demir Şahin'in isteğiyle İbrahim Halil Taşkent'in sözlerini yazdığı, Hüseyin Erbay'ın bestelediği Nihavent makamındaki Gamı Kederi Bırak Gönülden Gönüle Ak, Zeki Topçuoğlu yorumuyla radyolarınızda Sabahın Namesi'nde sizlerle olacak.

Saatimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Birlikteliğimizin yaklaşık 2 saatini çoktan geride bırakmış olduk bile ve bize kaldı geriye 1 saat demiştik. Saat 10'a kadar birlikteliğimiz sürecek şeklinde yayın açılışımızı yapmıştık sevgili dinleyenlerimiz. 2 saat nasıl geçti biz de anlamadık doğrusu. Bakalım kalan 1 saat nasıl geçecek? Elbette ki bize ulaşan mesajlarınızla, isteklerinizle yol alacağız. Öncelikle Dikili'den selamlar yazmış bize. Ali Yavaş'ın mesajını paylaşalım. Sıradaki esere ortak olmak istiyorum. Tüm dostlarıma da armağan ediyorum yazmış. Armağan olsun. Hatta Orçin Hatay Antakya'dan selamlamış bizi. Sıradaki esere ortak olmak istiyor. Sevdiklerine de armağan ediyor. Bakalım bizden kimler, hangi eserleri istemişler. Mehmet Andız'ın isteğiyle başlayalım. Hatay Antakya'dan güzel bir hafta sonu olsun. Sağlık, sıhhat diliyorum. Güzel günlerin hep sizinle olmasını temenni ediyorum. Yazmış. Yüce Dağ başında harman güç olur, çirkinin yanında sabah geç olur dizesinin yer aldığı eseri eşi Serpil Hanım'a, kendisine, mesai arkadaşlarına ve bize armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Andız'a sabahın amesi ailesinin kıymetli isimlerinden biri olarak selamlarımızı gönderelim. Her hafta ilgisi, güzel mesajlarıyla yanımızda olduğunu belirtiyor. Bu güzel dostluğu, vefası bizim için gerçekten çok değerli. Mehmet Bey, iyi ki varsınız. İyi ki bu sabahları bizimle paylaşıyorsunuz. Şimdi Mehmet Bey'in isteğiyle Gerdaniye makamındaki Yüce Dağ başında harman güç olur, Nilgün Abışko Osman'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Birazdan, dakikalar sonra. Peşinden Ali Yöntem'in isteği radyolarınızda olacak. Taşın aş olduğu asil şehir bucaktan selamlıyorum sizi yazmış. Saymadım kaç yıl oldu şarkısını eşi Havva Nur'a, Zafer Özkara'ya, Fatma Açan'a, Yıldız Erzi'ye, Rezan Çatalbaş'a, Hatice Okur'a, Meral Özhan'a armağan ettiğini belirtmiş. Biz de selamlarımızı gönderelim Ali Yöntem'e. Bu sabah yine bizi yalnız bırakmadığı için Ali Bey'in isteği Türk sanat müziğimizi birbirinden güzel ve kalıcı eserler kazandıran kıymetli bestekar Yusuf Nalkese'nin hem sözlerini yazdığı hem de bestelediği çok da sevilen bir eser. Kürdili Hicazkar makamında saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Gönül Akkur'un sesinden dinleyeceğiz bu eseri de.

Sabahın namesi tüm hızıyla devam ediyor. Ordu'dan selamlarını göndermiş Leyla Çabuk dinleyenimiz ve sıradaki esere ortak oluyor. Name dostlarına da armağan ettiğini belirtmiş. Ankara Ümitköy'den selamlamış, sıradaki esere ortak olmak istemiş, kolaylıklar dilemiş bize de Kemal Bulut. Teşekkür ediyoruz. Armağan olsun birazdan paylaşacağımız istek şarkılar size. Samsun İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nden tüm yurduma selam olsun yazmış. Böyle başlamış mesajına Osman Ölçer. Her gününüz mutluluk evinizde, mutluluk evlerinizde daim olsun mesajını paylaşmış. Sıradaki şarkıyı Samsun Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan dostu, kardeşi Murat Bayrağı armağan ettiğini de belirtmiş ve İzmir'den bize mesaj yazan Zehra Bıçakçı, keyifle dinliyoruz sizi, sıradaki esere de ortak olmak isterim, sevdiklerime de armağan ediyorum yazmış. Armağan olsun bakalım kimler, hangi eserleri istemişler. Selahattin Erzi, Adana'dan selamlayan daimi dinleyicilerimizden, severek dinliyoruz sizi bu programı, bize teşekkür etmiş, biz size teşekkür ediyoruz. Kalbim Yanıyor Her Ne Zaman ismini ansam dizisinin yer aldığı eseri eşi Yıldız Erzi'ye armağan ediyor, name dostlarına da armağan ediyor. Tabii ki Selahattin Erzi Sabahın Namesi'nin kıymetli ve pahalı dinleyenlerinden aktardığımız üzere her hafta güzel mesajlarıyla bu büyük ailenin isimlerinden biri Selahattin Bey. Bu güzel dostunuz için teşekkür ediyoruz. Size bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Cengiz Han Altuntaş'ın sözlerini yazdığı, Talat Er'in bestelediği Hüzan makamındaki Kalbim Yanıyor Her Ne Zaman ismini ansam Cavit Tanürek yorumuyla radyolarınızda olacak. Hemen peşinden mutlu sabahlar diyerek mesaj gönderen Müjgan adı güzel Yercel'in isteğiyle devam edeceğiz. Suzi Değil makamında Geçti Alamı Firakın Canıma eserini istemiş bizden Müjgan adı güzel Yerce. Yine kendisi de Sabahın Namesi'nin kıymetli daimi dinleyenlerinden, her hafta bizimle, kendisine gönülden selam sevgi gönderiyoruz. Türk sanat müziğimizin klasiklerinden aslında çok güzel bir eser seçmiş. Klarnetçi İbrahim Efendi'nin Suzinak makamındaki Geçti Alamı Firakın Canıma.

Yaklaşık 3 saatlik beraberliğimizde şu dakika itibariyle bize kalan yaklaşık yarım saat kaldı. Değerli sabahın namesi dinleyenlerimiz ve yine hızımızı kesmeden devam ediyoruz. İstek şarkılarınız da bu son yarım saatimizde şekillenecek, taçlanacak. Adnan Yıldız'ın değil galiba, evet Adnan Yıldız'mış. Adnan Yıldız'ın isteğiyle devam ediyoruz. Sevgilerini, selamlarını göndermiş bize Aşk Masalı adlı eseri. Hem bize hem kendisine armağan ettiğini belirtmiş. Adnan Yıldız'a da gönderdiği güzel ve zarif mesajı için gönülden teşekkür ediyor. En güzel selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Adnan Bey'in isteğiyle Türk sanat müziğimizin kıymetli isimlerinden Erol Saya'nın hem sözlerini yazdığı hem de bestelediği bu Selik makamındaki Bana Bir Aşk Masalından Şarkılar Söyle şarkısını Filiz Çatıroğlu'nun yorumuyla dinleyeceğiz. Sonrasında Meral Özsan'ın isteği yer alacak. Aşıklar Diyarı Uşak'tan hayırlı sabahlar, mutlu hafta sonları diliyorum diyerek başlamış mesajına. Ankara Radyosu'nun kıymetli sabahın namesi ekibine iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti dizesini yer aldığı eseri eşi Erol Bey'e, kendisine, name dostlarına armağan ediyor. Uşak'tan gönül dolusu sevgilerini, selamlarını gönderen Meral Özsan'a biz de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Ve isteğiyle Necdet Atılgan'ın sözlerini yazdığı, Kadri Şençolar'ın bestelediği Hüzzam makamındaki Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında Bahadır Özüşen yorumuyla radyolarınızda olacak bu istek şarkılara dinleyicimiz Maya Türküz'ü de ortak ediyoruz. İzmir'den bize mesaj atan günaydın, mutlu sabahlar, selamlar, sevgiler, hepimize güzel ve sağlıklı bir gün olsun mesajını gönderen dinleyicimizi de ortak ediyoruz bu eserlere.

birinize çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli Sabahın Namesi dinleyenlerimiz, mesajlarınızla yayınımıza katkıda bulunuyorsunuz. Muhabbetimize ortak oluyorsunuz. Niğde'den selamlayan dinleyicimiz Huriye Özer. Onlardan biri yine günaydın, iyi hafta sonları TRT Name dostları diyen Fikri Aksoy. Ahmet Özçelik Ankara Radyosu Sabahın Namesi ekibine kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar yazmış. Sıradaki şarkıyı eşine, torunlarına, yeğenine, Profesör Doktor Arif Çerçe hocalarına, Mingeliçel, Eren ve Derman ailelerine armağan ettiğini belirtmiş. Sağlıcakla kalın. Hepinizin ömrüne bereket diyerek noktalamış mesajını Mersin Erdemli'den bize yazan kıymetli dinleyicimiz Ahmet Özçelik. Çok çok teşekkür ediyoruz ve sıradaki eserleri ortak ediyoruz size. Yine istek eserlerle devam ediyoruz. Pirayi Musalı Özgün'ün isteğine bakalım. Ve öncesinde mesajına huzur, mutluluk, sevgiyle dolu bir gün dileğiyle değerli ekibe kucak dolusu selamlar yolluyorum yazmış. Şahin Çangal'ın Beni Saran Sevgine Yıllardır Doyamadım dizisinin yer aldığı eseri kardeşi Sevtap Bayraktar'a, eşi Tuğsal'a, bizlere, tüm Name dinleyenlerine armağan ediyor. Sonsuz teşekkürler diyerek. Pirayi Hanım Sabahın Namesi'nin gönlümüzde ayrı bir yeri olan kıymetli dinleyenlerinden her hafta yine güzel mesajlara içtenliği, sevgisiyle bu büyük

Ailenin sıcaklığını bize hissettiriyor. Ne mutlu. Piraye Hanım, sevginiz bizim için çok kıymetli, onu belirtelim. Bizden de size kucak dolusu sevgiler, en güzel selamlar. Piraye Hanım'ın isteğiyle Şahin Çangıl'ın hem sözlerini yazdı hem de bestelediği Hicaz makamındaki Beni Saran Sevgine Yıllardır Doyamadım Gökhan Sezen yorumuyla radyolarınızda olacak. Sonrasında Samsun'dan bize ulaşan Reyhan Baş'ın isteği yer alacak. Gün güzellikler getirsin, günaydın yazmış inşallah diyelim. Sanki Volkan Yüreğim, Canan Sezgin Geylan yorumuyla dinleyebilir miyiz yazmış. Elbette efendim. Eşi Haldun'a, ablası Remziye'ye, emek veren değerli ekibe de armağan ediyor. Reyhan Hanım'a da sabahın namesinden selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Her hafta güzel mesajları içtenliğiyle yanımızda yine dinleyicimiz. İyi ki bu güzel sabahları birlikte paylaşıyoruz diyelim. Reyhan Hanım'ın isteğiyle Zübeyde Yalın Öktem'in hem sözlerini yazdığı hem de bestelediği Hüzzam makamındaki Sanki Volkan Yüreğim Canan Sezgin Geylan yorumuyla radyolarınızda olacak TRT Name'de sabahın namesinde.

9.43 oldu saatimiz sabahın namesinde. Yavaş yavaş son çeyreğe ve sona doğru yaklaşırken sabahın namesinin kıymetli sunucusu, değerli spiker arkadaşım Betül Yıldız Altay, eşi Fatih ve dünyalar güzeli evladı kızı Nil'le bizi dinliyorlar efendim. Sevgi selam gönderiyoruz, hem de kucak dolusundan sıradaki eserimizi de armağan ediyoruz size. Ve günaydın, mutlu sabahlar, sevgiler yazan, bize Alanya'dan ulaşan dinleyicimiz Dilek Yıldız'a da armağan ediyoruz sıradaki şarkıyı. Ve kimlerin isteğiyle devam edelim bakalım. Ali Özyener Gaziantep'ten kucak dolusu.

kendime bin neşe bırak. Cemile Karabulut yorumuyla TRT Name'de sizlerle olacak. Hemen peşinden İbrahim Halil Civan isteğiyle devam edeceğiz. İskenderun'dan selamlayan dinleyicimiz İntizaz eserini eşi için istemiş. Türk sanat müziğimizin çok sevilen eserlerinden biri Faruk Nafiz Çamlıbel'in sözlerini yazdığı, Suat Sayın'ın bestelediği İntizar eserini de Muazzez Ersoy'un o güçlü sesinden dinleyeceğiz. TRT Name'de sabahın namesinden.

Evet, sona doğru yaklaşırken sabahın namesinde hızımızı kesmeden istek eserlerinizle devam ediyoruz. Mustafa Özkon'dan yazmış. Mustafa Özdemir'miş bu arada tam ismi. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Bu uşak parçayı istemiş bize. Yurt dışından da birbirinden güzel mesajlar ulaşması mutluluğu ediyor bizi. Dünyanın dört bir yanında yaşayan, memleketinden kilometrelerce uzakta radyosunu açıp TRT Name ile Türkiye'nin sesine, musikisine ortak olan tüm vatandaşlarımıza sevgilerimizi gönderiyoruz. Her zaman olduğu gibi nerede olursanız olun bilin ki bu frekansta memleketimizin sesi, selamı, sıcaklığı hep sizinle. Her zaman uzaklar yakın olacaktır. Sabahın namesinden hepinize memleket kokulu sımsıcak selamlar göndermiş olalım. Bu eseri de dünyanın dört bir yanından bizi dinleyen vatandaşlarımıza armağan edelim. Şekip Ayhan Özışık'ın sözlerine yazdığı ve bestelediği Uşak makamındaki Canımın Yoldaşı Ol, Gönlüme Bin Neşe Bırak, Nilgün İşgüden yorumuyla dinleyeceğiz. Peşinden Semra Şen'in isteği var. Arsuz'dan bize ulaşan dinleyicimiz. Ah edip inlerim gurbet elinde. İşte bu dizelerin yer aldığı eseri istemiş. Semra Şen'e de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz.

Bu sabah bizimle olduğu için Semra Hanım'ın isteğiyle Celal Erten'in sözlerini yazdığı, Kadri Şençalar'ın bestelediği Hicaz makamındaki Ah Edip İnlerim Gurbeteli'nde Kemal Caner'in yorumuyla radyolarınızda olacak.

7 haberleri sonrası başlamıştı birlikteliğimiz. Yaklaşık 3 saat boyunca beraberiz demiştik ve zaman her zaman olduğu gibi su gibi akıp geçti ve bugün içinde bize ayrılan sürenin sonundayız. Ama yarın 7 haberleri sonrası yine sabahın namesinde buluşalım değerli dinleyenlerimiz. Programı sizler için Elif Balcı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya. Mikrofonda ben Havva Emel Yayla Çoban. Son istek eserle veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başlattığını söyledi. Cumhurbaşkanı Mahmut, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye'nin Somali'ye yaptığı destek, balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek şeklinde oldu ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda tam bağımsız Türkiye mücadelesi verdiğini söyledi. Bakan Çiftçi, Konya'da 11. Bilim Festivali açılış töreninde konuştu. Bir zamanlar parasını verip alamadığımız uçakları artık kendimiz yapıyoruz. İşte milli teknoloji hamlesi dediğimiz büyük yürüyüş tam olarak budur, dedi. Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre

ilçesinde bulunan maden ocağında tavan çökmesi sonucu bir madenci hayatını kaybetti. Dördü ağır, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişiler görevlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde durdurulan bir araçta çuvalların içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırıya mutlaka karşılık verileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların çok önemli olduğunu vurguladı. Ancak askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını söyledi. Trump, İran'ın doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını da belirtti. İran'dansa ABD'nin yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak mesajı geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler de sürüyor. Libya'da mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede yangın çıktı. İsveç'te bir lisede kılıçlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis 18 yaşındaki İsveç vatandaşı saldırganı gözaltına aldı. İngiltere, Fransa'nın son 3 ayda Manş Denizi'ni kullanarak ada ülkesine gitmeye çalışan 4.300'den fazla düzensiz göçmeni durdurduğunu açıkladı. Londra hükümeti 185 küçük teknenin Manş Denizi'nde engellendiğini kaydetti. Haberleri dinlediniz.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

geçmiş zaman olur ki? İstanbul stüdyolarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Yepyeni bir günde, yepyeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Sağlık, mutluluk dileklerimizle selamlıyoruz sizleri. Evet, bugün de sevilen Türk müziği nameleriyle bir mola vermek, ruhunuzu dinlendirmek istiyorsanız doğru frekanstasınız, TRT Name'desiniz. Ben Bengü Ergen'e ve teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızılerk, en özel şarkılarla sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımıza Nihavend makamında şarkılarla başlıyoruz. Geçmişe uzanıyoruz ve Muazzez Abacı'nın Efendim isimli 1992 tarihli albümünden Bir Bilge Özgen bestesi sunuyoruz.

sunuyoruz sizlere. Deneyeceğimiz eserin güftesi Ayten Baykal imzalı. Bana canım dünyaları verseler ve bütün sevgileri, hadi vazgeç deseler, aşkımı isteseler, bir diğer adıyla vazgeçemem.

Kıymetli sanatçı Yaşar Özel, Saadettin Kaynağ'ın Yavent makamındaki eseriyle bizlerle birlikteydi. Aşk böyledir, aşk böyledir, aşıkı sevda söyletir. Birlikteliğimize yine Nihavend şarkılarla devam ediyoruz kıymetli dostlar. Şimdi ise Güftesi Nurten Uzun tarafından kaleme alınan bir Ümit Sancaklı bestesine kulak vereceğiz ve bu şarkıyla 1994 yılına uzanacağız. Ayşe Tunalı'nın Saatler Mi Durmuş isimli albümünde yer alan bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Yıllardır hasretim senin sevgine, ruhumu ısıtan sıcak sesine. Bir diğer adıyla Bana Sen Yasak.

çiçek aşk bağında seçmesini bilmedin. Kalbim sana aşk köprüsü geçmesini bilmedin. Erdoğan Berker'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait Nihavend eserini Yüksel Uzel'den dinledik. 80'li 90'lı yıllarda şarkılarıyla Türk müziğine damga vurmuş bir sanatkardı kendisi. Birlikteliğimiz bir Akın Özkan şarkısıyla devam ediyor. Şimdi de Belkıs Dikmen'e kulak veriyoruz değerli dinleyenler. Bir yaz günü tanışmıştık, ne de tatlı sevişmiştik.

Radyosu'na uzandık. Baki Çağlıoğlu'nun Yavent eserinde sevgili Neşe Öztaş'a kulak verdik. Aşka gönül vermem, aşka inanmam dedi sanatçımız. Tabii ki belki de bu sözler, bu duygular sadece şarkılarda kalıyor. Zira birçok eserde aşka, sevgiye dair onlarca güzel söz, onlarca güzel duyguyu hissedebiliyoruz. Ve kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi o şarkılardan birine kulak vereceğiz. Yaşanmışlıkların omuzlardaki yükünü, geçmişten tatlı anıları, bir tebessümle hatırlanan hatıraları anlatan bir Yıldırım Gürses şarkısı. Güfte Uğur Gür imzalı ve İzmir Radyosu sanatçılarından Mehmet Şafak seslendiriyor. Her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti. Sorma bana o aşkı, sorma, aradan yıllar geçti.

Neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun. Diliyoruz tıpkı bu şarkıdaki gibi sizler de sevincinizi, neşenizi bir ömür kaybetmeyin kıymetli dinleyenler. Alaaddin Şensoy'un içimizi kıpır kıpır yapan eserinde Zeki Müren ile 1996 yılına uzandık ve sanatçının zirvedeki şarkılar albümünde yer almış olan kaydı sizlerle paylaştık. Programımızın bu bölümünde Kürdi, Kürdili Cazkar ve Muayyer Kürdi makamında şarkıları dinleyeceğiz. İlk olarak Esra İçöz bizlerle birlikte olacak ve Hasan Esen'in çok sevilen bir şarkısını seslendirecek sanatçı. Daha önce Hasan Eylem ve Ahmet Özhan tarafından da seslendirilmiş olan Güftesi Hüseyin Balkancı'ya ait bir eser. Kaldırıp attığım aşk defterinde, anılar faslında kalansın artık. Yerin yok düşlerim, hayallerimde. Eski bir masalsın, yalansın artık.

sitemkar dizeleriyle kalplere dokunan bir Turhan Taşan şarkısına kulak verdik. Güfte Yalçın Bennican imzalıydı. Oldu mu ya dedi kıymetli sanatçımız Serap Mutlu Akbulut. Evet, zaman şeridinde yine 90'lı yıllarda mola veriyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Zekai Tunca şarkısı dinleyeceğiz. Kürti makamındaki bu eser sanatçının 1995 yılında yayınlanan Tanrım isimli albümüne de adını veren eser. Onun olmaya hakkım yok, sevda yolum taşla dolu. Onsuz olmama imkan yok, yok mu bunun orta yolu Tanrım?

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı ve şefi Hasan Eylen, 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünden bir kayıt da bizlerle birlikteydi. Sanatçı Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Şerafettin Aydınlık imzalı Kürdeli Cazkar şarkısını seslendirdi. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla. Bazen insan omzuna yaslanacağı bir omuz arıyor, öyle değil mi değerli dostlar? Bizler de şarkıların şefkatli kucağına kendimizi bırakıyoruz ve umutlarımızı, heyecanlarımızı, hüzünlerimizi, mutluluklarımızı şarkılarla paylaşıyoruz. Şimdi gelin yine o şarkılardan birine kulak verelim.

Yıldırım Gürses bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1997 tarihli Anılarla Yıldırım albümünden beste ve güftesi kendisine ait bir kayıt sunuyoruz sizlere. Mazideki Aşk.

Böyle bir Yeşilçam şarkısına kulak verdik. O nostaljik dakikalar daha da anlamlı oluyor bu güzel şarkılarla. Ayfer Er'in 2020 yılında yayınlanan Yeşilçam Şarkıları isimli albümde seslendirdiği kaydı paylaştık sizlerle. Dinlediğimiz Muayyer Kürdi makamındaki şarkının güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi İsmet Nedim'e aitti. Sevgili dinleyicilerimiz, nostaljik yayınımız en özel eserlerle devam ediyor. Şimdi Hicaz makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz ve ritmimizi bir parça düşüreceğiz. İzmir Radyosu'na uzanacağız. İzmir Radyosu saz sanatçıları tarafından icra edilen Refik Fersan'ın Hicaz Peşevi'nin ardından Mustafa Nafiz Irmak'ın sözlerini kaleme almış olduğu Hicaz Bir Selahattin Pınar şarkısında Zeki Müren bizlerle birlikte olacak. Anladım, sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Hasta gönlüm yine hicranını yalnız çekecek. Belki ruhum seni çılgınca severken ölecek. Yine sensin beni bir lahza şifa yâb edecek.

Türk musikimizin yaşayan çınarı Mustafa Sağyaşar, Saadettin Kaynağ'ın güftesi Aşık Ömer'e ait Hicaz eseriyle konuğumuz oldu. Geçtiğimiz yılda değerli sanatçımız Mustafa Bey'i programımda ağırlama şerefine erişmiştim. Gerçekten kıymetli sanatçımızdan biz genç neslin öğreneceği çok şey var. Kendisine sağlıklı, uzun, musikiyle dolu bir ömür diliyoruz. Ve şimdi mikrofonlarımızı Mediha Demirkıran'a bırakıyoruz. Yine bir Selahattin Pınar eseri dinleyeceğiz. Güftesi ise Mustafa Nafiz Irmak imzalı bu sevilen şarkının. Gönül yarasından acı duyanlar, Feli'nin kahrına boyun eğermiş. Karabahtın cilvesine uyanlar, bir gün olur muradına erermiş.

TRT İzmir Radyosu'nda 1999 yılında kaydedilen bir Sabri Süha Ansen bestesini Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Çiçekler takmış başına, perçem düşürmüş kaşına. Birlikteliğimize yine Hicaz şarkılarla devam ediyoruz kıymetli dostlar. Şimdi ise Erol Sayan'ın güftesi Taner Şener'e ait şarkısında Gönül Akkor'u dinliyoruz. 1974 tarihli bu kayıtta sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için, seninle ağlayıp seninle gülmek için.

Beste ve güftesi dramalı Hasan Hasgüler'e ait Hicaz eseri Hamiye Turan seslendirdi bizler için. Akşam olur, sabah olur, yar gelmez. İçimizi kıpır kıpır yapan bu güzel namelerin ardından şimdi biraz ritmimizi düşüreceğiz değerli dinleyenlerimiz. Biliyorsunuz birçok esere yer veriyoruz programımızda. Kimileri 60'lı 70'li yıllardan sevilen şarkılar, kimileri ise bu şarkıların güncel düzenlemeleri. Şimdi yine nostaljik bir paylaşım var sırada. Emel Sayın şarkılarından derlenen ve 2007 yılında dinleyicilerle buluşan bir albümden bir Erol Sayan şarkısına kulak vereceğiz. Güftesi Necla Gürer'e ait şarkıda Emel Sayın bize şöyle seslenecek. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.

İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'nca seslendirilen Saadettin Kaynak şarkısını beraberce dinledik. Hicaz makamındaki eserin güftesi Karacaoğlan'a aitti. Kıymetli TRT Name dostlarımız, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi yine çok özel bir şarkı var sırada. Tabii ki şarkılar sevdaları, aşkları en güzel şekilde anlatıyor. Değerli bestekarlarımız, değerli söz yazarları öylesine güzel şeylere değinmişler ki şarkılarla, namelerle adeta duygularımıza tercüman olmuşlar. İşte şimdi o eserlerden birine kulak vereceğiz. Tahir makamında bir Fehmi Tokay bestesi. Daha önce birçok kıymetli sanatçımız tarafından da seslendirildi. Meral Uğurlu, Alaaddin Yavaşça, Münip Utandı ya da Medyaşen Sancakoğlu'nun icralarını da duyabilirsiniz. Ancak şimdi Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı ve şef Vedat Kaptan Yurdakul icrasıyla dinleyeceğiz bu şarkıyı. Gönül vermişken el çektim güzelden, yıkıldım cevr ile çöktüm tezelden.

Daha da renklendi değerli dinleyicilerimiz. Şimdi ise ritmimizi bir parça düşürelim ve Aşıklar makamının unutulmaz eserlerinden birine kulak verelim. 2021 yılında aramızdan ayrılan bu şarkının kıymetli bestekarı Selçuk Tekay'ı da sevgiyle analım. Güfte Sami Derin Tuna'ya ait ve Hülya Sözer icrasıyla dinliyoruz. Baharı beklerken ömrüm kış oldu. Gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu. Yorgunum dostlarım, yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım artık.

Ankara Radyosu sanatçılarından Ayşe Taş adıyla müsemma Ayşem Ayşem Mor Menekşem isimli karciğer türküyü bizler için seslendirdi. Bu güzel şarkıyla günümüz

Kıymetli sanatçı Muazzez Abacı'nın Çok Geceler Bekledim isimli albümünde seslendirdiği Gerdaniye Anonim Türkiye'ye kulak verdik. Yine günümüzü renklendiren harika bir çalışmayı dinledik. Beraberliğimiz devam ediyor. Şimdi ise geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan kıymetli sanatkar Faruk Tınaz'ın 1998 yılında yayınlanan Kalbimin Kadını isimli albümünde yer verdiği Erdoğan Berker şarkısını dinliyoruz. Dinleyeceğimiz bu şarkının güftesi Ayten Baykal'a ait. Sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye. Bir diğer adıyla Yunus gibi sizlerle.

Sevgili dostlarımız, anlamlı paylaşımlarla, birbirinden güzel şarkılarla bir yayının daha ne yazık ki sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserlerle gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Yahya Geylan'dan dinleyeceğimiz anonim bir Hüseyin'i türküyle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başlattığını söyledi. Cumhurbaşkanı Mahmut, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye'nin Somali'ye yaptığı destek, balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek şeklinde olduğu ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda tam bağımsız Türkiye mücadelesi verdiğini söyledi. Bakan Çiftçi, Konya'da 11. Bilim Festivali açılış töreninde konuştu. Bir zamanlar parasını verip alamadığımız uçakları artık kendimiz yapıyoruz. İşte milli teknoloji hamlesi dediğimiz büyük yürüyüş tam olarak budur, dedi. Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü kavşakta devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan maden ocağında tavan çökmesi sonucu bir madenci hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişiler görevlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde durdurulan bir araçta çuvalların içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İstanbul polisi uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Kiriviy Rih kentinde bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırıya mutlaka karşılık verileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD

Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların çok önemli olduğunu vurguladı, ancak askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını söyledi. Trump, İran'ın doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını da belirtti. İran'dansa ABD'nin yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak mesajı geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler de sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 ek gümrük vergisi koydu. İki ülke arasında ipler koptu. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerinin askıya alındığını ve tarifelere birebir misilleme ile yanıt vereceklerini açıkladı. Haberleri sunduk.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Gençlerle birlikte.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Name'de Gençlerle Birlikte programından tüm dinleyenleri sevgiyle selamlıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Sinem Sevindik. Teknik yönetmenimiz Türkay Güner. İstanbul'dan sizlerleyiz. Müzikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda bu hafta fasıl günü. Genç arkadaşlarımla birlikte bu kez Hüzzam Fasıl icra edeceğiz ve yine genç icracılardan şarkılar dinleyeceğiz. Ama öncesinde hatırlatmalarımızı yapalım. Programımıza katılmak isteyen gençler, gençlerle birlikte @trt.net.tr adresine kayıtlarınızı, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizi

Şükrü Tunar'ın Muayyer şarkısı var sırada. Yadımda o sevdalı yeşil didelerin var. Ölsem de unutmam seni, kalbimde yerin var.

Sıradaki eserimizi Ceren Varlı seslendiriyor. Aleko Bacanoz'un Nacama Şiran şarkısı. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarabet, çık sahile gel, sinede bir alemi abet.

Usta seslere kulak vereceğiz şimdi. Rahmi Sönmez Ocak okuyor. Yeşillenmiş Ödemiş'in bağları. Makam Kürdili Casker, beste Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait.

Bestesi Yesari Asmarsoy, güftesi Fitnat Sağlık imzalı Hüzzam makamındaki şarkıyı dinleyeceğiz şimdi Ecem Aytekin'den. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi ben bir şarkı seslendireceğim. Bestesi Selahattin Pınar, güftesi Mustafa Nafiz Irmak imzalı Hüzzam şarkı. Gecenin matemini aşkına örtüp sarayım. Gittin artık, seni ben nerede bulup yalvarayım?

Sevgili dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Sizlerden gelen kıymetli iletiler için, radyo başında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, İstanbul'dan sizlerleydik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılar düzenliyor, şiddetin dozunu artırıyor. El Halil kentinde 17 yaşındaki Filistinli bir çocuk İsrail işgalcilerin saldırısında hayatını kaybetti. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler aynı beldede bir Filistinli ailenin evine saldırdı. Gazze'de de ateşkese rağmen saldırılarına devam eden İsrail bir Filistinliyi daha katletti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda tam bağımsız Türkiye mücadelesi verdiğini söyledi. Bakan Çiftçi, Konya'da 11. Bilim Festivali açılış töreninde konuştu. Bir zamanlar parasını verip alamadığımız uçakları artık kendimiz yapıyoruz. İşte milli teknoloji hamlesi dediğimiz büyük yürüyüş tam olarak budur, dedi. Türkiye önemli bir yerlileşme hamlesini daha hayata geçirdi. Çimento ve cam sanayisinde kullanılan lityum borat kimyasal bileşikleri artık yerli imkanlarla üretilecek. Türkiye Enerji Nükleer ve

0: Maden Araştırma Kurumu tarafından kurulan tesiste pilot üretim başladı. Yerli üretimin ekonomiye yıllık katkısının 5 milyon dolar olması bekleniyor. Faili meçhul cinayetlerin üzerindeki sır perdesi aralanıyor. 2015 yılında Ankara'da işlenen seri cinayetlerle 2019 yılında Osmaniye'de iki kişinin öldürülmesinin failleri bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. 22 kişi yaralandı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan maden ocağında tavan çökmesi sonucu bir madenci hayatını kaybetti. 4'ü ağır 20 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde durdurulan bir araçta çuvalların içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İstanbul polisi uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri operasyon düzenledi. Operasyonda 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TRT 1 ve Tabii'nin dikkat çeken yapımlarından Asırlık Gece 11. bölümünde 15 Temmuz gecesinin en kritik noktalarından birini, meclisteki tarihi direnişi ele aldı. Dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman o gece yaşananları anlattı. Meclisin açılması, darbecilerin tanklarına karşı askerlerin direnişi ve Ankaralıların sokaklardaki mücadelesi arşiv görüntüleri ve tanıklıklarla ekrana taşındı. Rusya ile Ukrayna arasında savaş tüm sıcaklığıyla sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırıya mutlaka karşılık verilecek dedi. Kiev yönetimi Rus et ticaret şirketinin Samara bölgesindeki deposunu vurdu. ABD yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını da söyledi. İran'dansa ABD'nin yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak mesajı geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler de sürüyor. ABD, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 ek gümrük vergisi koydu. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerinin askıya aldığını ve tarifelere birebir misilleme ile yanıt vereceklerini açıkladı. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofonda ben Gülden Özpamuk. Yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Ertuğrul Erhan, violonselde Ahmet Dinleyen, tamburda Eda Ersoy, kanunda Vedat Erdem Koca, udda Gökhan Macit, klarnette Şükrü Kabacı, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyenler, programımız Türk musikisinin köklü ve önemli makamlarından biri olarak yüzyıllar boyunca klasik repertuar içinde kendine seçkin bir yer edinen özellikle Osmanlı

Osmanlı döneminde bestekarlar tarafından çeşitli formlarda işlenmiş ve makamın kendine özgü hüzünlü karakteri zengin eserlerle günümüze kadar taşınan ve günümüzde de birçok bestekarın eserinde kullandığı hüzzam makamında şarkılarla başlıyor. Saz sanatçılarımızın icra edeceği Osman Bey'in Hüzzam Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz yine hüzzam makamında birbirine bağlı eserler seslendirecek. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere Hüzzam makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyenler, Stüdyo Nami programı 1932 yılında Adapazarı'nda doğan Türk sanat müziğinin önemli ses sanatçılarından ve bestekarlarından biri olan Ziya Taşkent hocamızın eserleriyle devam ediyor. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Taşkent, gençlik yıllarından itibaren Türk musikisiyle yakından ilgilenmiştir. Eğitim hayatının ardından müzik çalışmalarını sürdüren sanatçı özellikle güçlü ve kendine özgü yorumuyla tanınmıştır. Şimdi sözlerimize biraz ara verelim ve Ziya Taşkent'in Türk sanat müziği repertuvarında sevilen eserler arasında yer alan 29 Temmuz 1990 tarihinde bestelediği Güftesi Nurettin Baykal'a ait Hicaz şarkısını sanatçımız Nazlı Kanat'ten dinleyelim. İlk aşkı unutmak çok kolay deme, unutmak kolaysa önce sen unut. Ne olursun bunu benden isteme, unutmak kolaysa önce sen unut.

Değerli dinleyenler, Ziya Taşkent uzun yıllar TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçılığı ve koro şefliği yapmıştır. TRT bünyesinde gerçekleştirdiği radyo programları ve seslendirdiği eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Sırada Ziya Taşkent'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait Muhayyer Kürdi eseri var. Meliha Yazıcı sizin için söylüyor. Bir sabah istiyorum gözyaşlarımı silsin. Bir akşam istiyorum bana sabırlar versin.

Ziya Taşkent sanat yaşamı boyunca Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini başarıyla yorumlamıştır. Bunun yanında bestekarlık yönüyle de Türk musikisine değerli eserler kazandırmıştır. İşte o eserlerden birini sanatçımız Özan Koç'tan dinliyoruz. Ne istedin, ne verdin, aklında mı hesabı? Öylesine büyük ki yaptığının günahı.

Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım. Bu akşam her akşamdan sana pek çok muhtacım. Ziya Taşkent hocamızın güftesi Mehmet Erbulan'a ait çok sevilen Hüzzam şarkısını Ömer Faruk Güney'den dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, Ziya Taşkent gençlik yıllarından itibaren konserler ve sahnelerde nice program yapmıştır. Ayrıca birçok plağı vardır. O her yönüyle sanatçıydı. Aynı zamanda iyi ressamdı, sergiler açtı. Resmi çok sevdiğini her fırsatta dile getirmiştir. Şimdi Marmara depreminde enkaz altından çıkarılan dosyada bulunan güftesini Berran Yalçın'ın yazdığı Rast şarkıyı sanatçımız Bahadır Özüşen'den dinliyoruz. Bir gün bu ayrılık biter diyordun. Hasretim bitmedi, ben bitiyorum.

Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme, yalnız hayalinle teselli bulur. Öyle hasretim ki bir dost sesine, beni bugünlerde ara ne olur. Sanatçılığı boyunca disiplinli ve başarılı çalışmalarıyla örnek olan hocamız Ziya Taşkent'in güftesini Sadık Atay'ın yazdığı ve en sevilen eserleri arasına yer alan Rast şarkısını sanatçımız Süleyman Saral'dan dinliyoruz.

Uzun yıllar boyunca Türk müziğinin gelişmesine, tanıtılmasına emek veren Ziya Taşkent'in güftesi Şeyda Temuçin'e ait Kürdeli Hicazkar eserini sanatçımız Aslı Pakalınlar'dan dinliyoruz. Bir sebepsiz dargınlıkla bu aşka son vermeyelim. İkimiz de seviyoruz. Gel bir daha deneyelim.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenler, 1999 yılında Marmara depreminde birçok vatandaşımızla birlikte hayatını kaybeden Ziya Taşkent hocamızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Programımızın sonunda şefimiz İpek Dereli yönetiminde koromuzla sizleri baş başa bırakırken bizler

Program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben Gülden Özpamuk. Bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. İsrail'in soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası içinde olduğu vurgulandı. İsrail'in Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırının ardından ABD'den Netanyahu'nun iddiasını çürüten açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, Türkiye'nin Abu al-Duhur hava üssüne askeri unsurlar yerleştirdiği iddiasının doğru olmadığını söyledi. Barak, İsrail'in Türkiye'yi bilinçli olarak kışkırtmak istemiş olabileceğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda tam bağımsız Türkiye mücadelesi verdiğini söyledi. Bakan Çiftçi, Konya'da 11. Bilim Festivali açılış töreninde konuştu. Bir zamanlar parasını verip alamadığımız uçakları artık kendimiz yapıyoruz. İşte milli teknoloji hamlesi dediğimiz büyük yürüyüş tam olarak budur, dedi. Türkiye önemli bir yerlileşme hamlesini daha hayata geçirdi.

çimento ve cam sanayisinde kullanılan lityum borat kimyasal bileşikleri artık yerli imkanlarla üretilecek. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından kurulan tesiste pilot

bekleniyor. KOBİ'lere yönelik yeni destek dönemi başlıyor. Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. dönem başvuruları açıldı. Başvurular 15 Eylül'e kadar devam edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası Anadolu'da ilk il ziyaretini Mersin'e yaptı. Toroslar'da 2. Kardeş Göçerler Yörük etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu'na etkinlikte bir yörük sopası hediye edildi. CHP Genel Başkanı söz veriyorum o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım dedi. TRT 1 ve Tabii'nin dikkat çeken yapımlarından Asırlık Gece 11. bölümünde 15 Temmuz gecesinin en kritik noktalarından birini meclisteki tarihi direnişi ele aldı. Dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman o gece yaşananları anlattı. Meclisin açılması, darbecilerin tanklarına karşı askerlerin direnişi ve Ankaralıların sokaklardaki mücadelesi arşiv görüntüleri ve tanıklıklarla ekrana taşındı. Faili meçhul cinayetlerin üzerindeki sır perdesi aralanıyor. 2015 yılında Ankara'da işlenen seri cinayetlerle 2019 yılında Osmaniye'de iki kişinin öldürülmesinin failleri bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aşırı hız, kural ihlali ve dikkatsizlik trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Antalya ve Manisa'da orman yangınları çıktı. Her iki yangında ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. ABD yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını da söyledi. İran'dansa ABD'nin yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler de sürüyor. ABD, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 ek gümrük vergisi koydu. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerini askıya aldığını ve tarifelere birebir misilleme ile yanıt vereceklerini açıkladı. Yurdun büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürecek, Doğu Karadeniz ve Toroslar'da ise salı gününe kadar yerel sağanaklar görülecek. Haberleri sunduk.

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

Orhan Özgediz'in yönetici Nihavend Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini Kanun'la Gülden Özgediz yapacak.

0: Orhan Özgeziz'in yönettiği Nihavend faslını dinlediniz. Ara taksimini Kanun'la Gülden Özgeziz yaptı.
1: TRTname.
2: Saat 18.
1: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Teknofest Mavi Vatan'da heyecan hafta sonu yoğunluğuyla katlandı. Festival alanındaki coşku bir an olsun azalmadı. Çocuklar ve gençler hem gemileri gezdi hem de savunma teknolojilerini yakından inceledi. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu Teknofest ziyaretçilerine gurur dolu anlar yaşattı. İletişim Başkanlığı, İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik Çevrim İçi Yapay Zeka ve İletişim Kampı programını başlattı. Kampta öğrencilere yapay zeka, iletişim alanındaki uygulamalar, içerik üretimiyle teknolojinin güvenli ve etik kullanımı konusunda eğitim veriliyor. İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. İsrail'in soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası içinde olduğu vurgulandı. İsrail'in Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırının ardından ABD'den Netanyahu'nun iddiasını çürüten açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, Türkiye'nin Abu al-Duhur hava üssüne askeri unsurlar yerleştirdiği iddiasının doğru olmadığını söyledi. Barak, İsrail'in Türkiye'yi bilinçli olarak kışkırtmak istemiş olabileceğini vurguladı. Türkiye önemli bir yerlileşme hamlesini daha hayata geçirdi. Çimento ve cam sanayisinde kullanılan lityum borat kimyasal bileşikleri artık yerli imkanlarla üretilecek. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından kurulan tesiste pilot üretim başladı. Yerli üretimin ekonomiye katkısının yıllık 5 milyon dolar olması bekleniyor. KOBİ'lere yönelik yeni destek dönemi başlıyor. Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. dönem başvuruları açıldı. Başvurular 15 Eylül'e kadar devam edecek. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yılın ilk yarısında vergi müfettişleri 355 milyar liraya yakın matrah farkını ortaya çıkardı. Böylece izaha davet, rehberlik ve gözetim gibi vergiye gönüllü uyumu artırmaya yönelik adımların da etkisiyle elde edilen matrah farkı %57 arttı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Ordu oldu. Kentte ilk kez düzenlenen festivalde 9 gün boyunca 8 farklı noktada 165 etkinlik

30 Ağustos'a kadar devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası Anadolu'da ilk il ziyaretini Mersin'e yaptı. Toroslar'da ikinci kardeş göçerler yörük etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu'na etkinlikte bir yörük sopası hediye edildi. CHP Genel Başkanı, söz veriyorum o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım dedi. Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç, tedavi gördüğü hastaneden özel ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. 18 Ağustos'ta yaşanan olayda Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıda yaralanmıştı. Saldırgan Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklanmıştı. Faili meçhul cinayetlerin üzerindeki sır perdesi aralanıyor. 2015 yılında Ankara'da işlenen seri cinayetlerle 2019 yılında Osmaniye'de iki kişinin öldürülmesinin failleri bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı, firari bir kişi aranıyor. Örgütün karanlık bağlantıları ve mal varlıkları da mercek altında. Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına çıkmaya çalışırken kullandığı aracın sahibi Mehmet Özmen'in FETÖ üyeliğinden suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Aşırı hız, kural ihlali ve dikkatsizlik trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Antalya ve Manisa'da orman yangınları çıktı. Her iki yangında ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustikname programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Levent Kent. Stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Program yapımcımız Aslı Boyler ve ben Elif Güreşçi. Birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat kadar birlikte olacağız. Ve stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızı tanıtmak istiyorum hemen. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Ud'da Ömer Oytun, Ney'de Celalettin Biçer, Kanun'da Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Bugünkü akustikname programına Artaki Candan'a ait Kürdili Hicazkar Şaheser ile başladık.

Köylü Hicazkar şarkılarımız var ilk olarak. Sıradaki eserimiz Zeki Duygulu'ya ait. Çok güzel bir eser. Derbeder bir aşıkım, yurdum, evim viranedir. Sanki ben bir sarhoşum, dünya bana meyhanedir. Aldığım her buse, canandan bana peymanedir. Sanki ben bir sarhoşum,

0: TRT Name.
1: Bitmez, tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna. Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse suda. Gönlüm uyusun sesinde, gel dokunma şuna. Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse suda. Selahattin İçli'nin Kürdili Cazkar şarkısı var sırada.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Sırada bestesi Neveser Kökteş'e ait sevilen bir Kürdi ilicazkar eser var. Canandan uzak kaldı gönül, hasretinden yandı gönül. Ümitsiz olsa da vaat eder gönül, bir gün şad olacaktır gönül. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili TRT Name dinleyenlerimiz, sırada son Kürdili Hicazkar şarkımız var. Beste ve güftesi Ahmet Mithat Küpküpoğlu'na ait, yine sevilen bir eser. Meftunun oldum ey veçi ah sen, ayrılmam artık bir lahza senden. Buyurun.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Evet, sırada hüzzam şarkılarımız var. İlk eserimiz bestesi Nasibin Mehmet Yürü'ye, güftesi Vedi Nedim Bey'e ait. O çok bilinen ve sevilen hüzzam şarkı. Açmam açamam söyleyemem çünkü derinde bir yaresi var ki kanıyor kalp üzerinde. Billah bu acı durduracak kalbi yerinde. Bir yaresi var ki kanıyor kalp üzerinde. Hüzzam makamındaki Taksim'i sevgili Serhat Çiğil

0: TRT Name.
1: Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendik. İkimizin mes'ud olmak emeli vardı. Gören bilen nazarında sevdalı dendik. Göze gelen böyle aşkın eceli vardı. Bestesi Şükrü Tunar, güftesi Osman Nihat Akın'a ait Hüzzam şarkı var sırada.

Sevgili Ömer Oytun'un o güzel ut taksiminin ardından bu güzel eseri icra etmeye çalıştık. Babaannemin ruhuna değsin. Sırada Fuat Edip Baksı'nın bestesi de Rüştü Şard'a ait olan çok sevilen bir hüzzam şarkısı var. Sizleri de radyolarınız başında eşliğe davet ediyoruz bu güzel şarkıyla. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı?

0: TRT Name.
1: Bestesi Ali Şenozan'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait çok sevilen bir Hüzzam şarkı var yine. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli, ermeden daha murada gitme güzeller güzeli. Ali Şenozan hocamıza da saygı ve sevgilerimizle.

Sırada bir türkü var. Hatay yöresinden notayı alan Muzaffer Sarı Sözen, Emel Akçay ve Halide Kalkan'dan alındığı yazıyor nota üzerinde. Yine çok sevilen bir türkü bu. Ben de çok severek icra ediyorum. Şu karşıki dağda kar var, duman yok. Benim sevdiceğimde din var, iman yok.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, maalesef bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım Kemanda Serhat Çiğitepe, Utta Ömer Oytun, Neyde Celalettin Biçer, Kanun'da Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazlarda Bilal Bilke ile birlikte, program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben Elif Güreşçi son bir türkü ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Son kez Hüzzam şarkıyı okuyacağız. Yanıyor mu Yeşil Köşk'ün lambası? Sizleri de tabii ki her zamanki gibi eşliğe bekliyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de akşamın sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Yine bir cumartesi akşamı akşamın sesinde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bu akşamda muhteşem eserlerimiz var. Güzel bir zaman geçirmenizi ümit ediyoruz ve size selam getirmişem Yaşar Özel'in sesinden dinliyoruz hep birlikte.

Programımıza Muazzez Ersoy'dan dinlediğimiz Yesari Asım Arsoy'a ait Sultaniyegah makamında sevilen bir eserle başladık. Biz Çamlıca'nın Üç Gülüyüz, ardından da Yaşar Özel'in sesinden bir Azeri türkü dinledik. Size selam getirmişem. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTName Akşamın Sesi. Sevgili dinleyiciler, kendinize, sevdiklerinize güzel şarkılar armağan edebilirsiniz. Sırada Hasan Esen imzasını taşıyan Kürdi makamında çok güzel, keyifli bir şarkımız var. Seda Gökkadar seslendirecek, Sana Küstüm. Bu güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz sizlerden bizlere. Çok sayıda ileti ulaşmaya başladı, sevgi dolu iletiler. Saffet Bilir, emeğin başkenti Zonguldak'ın Şirin ilçesi Çaycuma'dan iyi akşamlar dilemiş sıradaki şarkıyı. Arkadaşları Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın ve Gülten Duran'la ekibimize armağan ediyor, teşekkür ederiz. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın selamlarını göndermiş sıradaki eseri TRTName dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey. Lütfen trafik kurallarına uyalım ve orman yangınlarından kaçınalım. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi diyerek güzel bir uyarıda bulunmuş. Antalya'dan Ayşe Kaymaz da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ailesine, TRTName dostlarına, Antalya Türk Sanat Müziği Korosu'na, koro şefleri Ömer Altunbaş, eş Emine Hanım'a ve İsmail Baha Sürelsan konservatuvar hocalarına armağan ediyor. Aydın Efeler'den Adnan Önem sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri buradaki herkese armağan ediyor. Seda Gökkadar sizler için seslendiriyor, Sana Küstüm.

Akşamın Sesi aşk dolu bir eserle devam ediyor. Mediha Şen Sancakoğlu'na ait Hüseyini makamında. Dön yüzünü benden yana, seyredeyim doya doya. Bakalım bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz? Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar yurdumun her köşesine selam olsun demiş. İyi akşamlar. Gün batarken bir yaprak, düşerken bir keman taksimi, bir şarkı şiirname, mutfaktan gelen yemek kokusuna karışırken mutlu, huzurlu, sağlıklı kalın demiş. Teşekkür ediyoruz. Sakarya Karasu'dan Ayşe Erbay Sarı Papatya'mıza sevgilerle demiş. Sıradaki şarkıyı Yakamoz 1'deki yazlık komşularına, Erbay ailesine, bize ve emeği geçen herkese armağan ediyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım.

mutlu hafta sonları diliyor. Sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. Hikmet Elitaş iyi yayınlar diliyorum demiş, bize sevgilerini göndermiş. Mersin'den Gülten Duran da bizlerle birlikte güzel akşamlar diliyor. Birbirinden güzel eserleri keyifle dinleyeceğim demiş. Sıradaki eseri ekibimize İbrahim Özdemir, Saffet Bilir, Ayhan Aşkın'a armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş. Teşekkürler. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç da bizlerle birlikte. Birbirinden güzel şarkıları dinlemek için radyolarımızın başındayız demiş ve sıradaki şarkıyı eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm şarkı severlere armağan ediyor. Fethiye'den Bayram Gökçen evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, oğlu Cem Gökçen, gelini kızı Fikriye, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Gaziantep'ten Ali Özyener gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına armağan ediyor. Mediha Şensancakoğlu ve Cavit Tanürek birlikte seslendiriyor. Aşk dolu eseri sizler için, Dön Yüzünü Benden Yana.

Saatlerimiz 19.19'u gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada Zekai Tunca'ya ait Rast makamında sevilen bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Ankara Çay Yolu'ndan İhsan Demircioğlu herkese selamlar demiş. Güzel programda emeği geçenlere teşekkürler. İyi ki varsınız demiş. Biz teşekkür ederiz. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan öğretmenimiz de bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Dilek Hanım programınızı çok seviyor ve zevkle dinliyorum. Zarif sunumunuz ve seçiminizle sizi de çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Feryal öğretmenimize. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki eseri 3 gün sonra yaş gününü kutlayacak kızım doktora öğrencisi Hilal'e, 3 gün sonra 101 yaşını kutlayacak İş Bankası çalışan ve emeklilerine armağan ediyorum demiş. Bir dünya dolusu sevgilerimi size, teknik ekibinize gönderiyorum. Sevgiler, selamlar demiş. 101 yaşını kutlayacak olanı anlayamadım ama maşallah diyorum. Doğum günü kutlu olsun. Ne demiş anlayamadım ben Feryal öğretmenimiz. Bir daha okuyayım şöyle. İş Bankası çalışanlarının demiş galiba. Kutlamış olalım. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Name dostlarına armağan ediyor. Akdeniz'in incisi Antalya'dan turunç kokulu sevgilerini, selamlarını göndermiş Hatice Okur. Özlemle beklediğimiz gönüllerimizin sultanı Dilek Hanımcığıma ve teknik ekibe, Name dostlarına selamlar, sevgiler. Hayat sizlerle güzel, inanın buna demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı çok değerli arkadaşı Ayşe Refik Tuncer, Tuncer Çiftçi'nin 50. evlilik yıl dönümünü kutladık. Sevgili dostlarım için sıradaki eseri armağan etmek istiyorum demiş. Mutlu akşamlar dilemiş. Konya'dan Hatice Tuncer içten selamlarını göndermiş. Tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. Akhisar'dan Cemal Oskay da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Sinop'ta bulunan arkadaşı şair sanatçı Ayhan Yılmaz ve ailesine armağan ediyor. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca da bizlerle birlikte kocaman selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerce akşamın sesi, seçtiğiniz güzel eserleri keyifle dinliyorum, sevgilerim sizinle demiş. Teşekkür ediyoruz. Zekai Tunca sizler için seslendiriyor çok güzel eserini. Ele kartalken şahinken bir tek sana güvercinim.

Zekai Tunca seslendirdi güvercini. Sırada Yusuf Nalkesen'e ait Hüzzam makamında sevilen bir eser var sevgili dinleyiciler. Hangi dinleyicilerimize armağan edeceğiz bakalım. Meral Menekşe Özar'da Mutlu Akşamlar hafta sonunun vazgeçilmez programı Akşamın Sesine Ankara'dan gönül dolusu selam ve sevgiler demiş, teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri kızı Görkem'e, oğlu Mustafa'ya, kıymetli torunu Aras Bulut'a armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş, teşekkürler. Adana'dan Neslihan Yakar sevgilerini göndermiş. Hoş geldin sarı gülüm Dilek Hanımcığım demiş. Mutluluk evinizden eksik olmasın diyerek sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed Bey'e, kendisine, bana, ekibimize, oğlu Mustafa'ya, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Samsun'dan Seniha Cengizhan da bizlerle birlikte. Bizlerin ruhlarını en güzel şekilde resetleyen en güzel program Akşamın Sesinde. Sıradaki eseri eşim Mehmet Bey, oğlum Gürhan, gelinim Derya, biricik torunum Derin, name dostlarım, değerli yayın ekibi, kıymetli sunucumuz, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Bolu'dan Polat, Polat da bizlerle birlikte, herkese güzel akşamlar diliyor. Bir eseri bugün doğum gününü kutlamakta olduğumuz torunum Semih Polat'a armağan ediyorum demiş. Daha sonraki şarkılardan birini armağan edeyim ben torununuza. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri TRT Name dostlarına, bugün doğum günleri olan İpek Dereli, Eda Narlıoğlu, Canan Karadeniz, Aslı Erzurumlu, Hamza Baysak'a armağan ediyor. Ankara'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte iyi akşamlar diliyor. Tüm eserleri TRT Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkürler. Yine Ankara'dan Muharrem Yorulmaz güzel bir akşam diliyor. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Sıcak Erbaa akşamından herkese selamlar, saygılar demiş Fikri Aksoy. Emeği geçenlere teşekkürler. Zevkle dinleyeceğiz, dinleyiciniz bol olsun demiş. Teşekkürler. Manisa'dan Salih Kurt da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ailesine, torunlarına, name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey. Teşekkür ederiz. Hadi ben öfkemi yenemedim de gözümde yaşlarla gitmeye kalktın. Çiğdem Gürdal sizler için seslendiriyor bu harika Hüzzam eseri.

Saatlerimiz 19.37'yi gösteriyor. Akşamın sesi muhteşem bir Kürdili cazkar saz semaisiyle ve ardından muhteşem bir Kürdili cazkar eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Göller, güller, gönüller diyarı Teke yöresi Burdur Esenevler'den Zeki Gün hepimize sevgilerini göndermiş. Sarı papatyamız selamlar demiş, teşekkürler. Sıradaki eseri ekibimize, kendisine, eşine, çocuklarına, torunlarına ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Samsun'dan Yaman Ulaş iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı değerli eşi Nesrin Ulaş'a ve bizlere armağan ediyor. Teşekkürler. İzmir'den Musa Aytu, güzel yayın için teşekkürler. Dinlemedeyiz demiş. Biz teşekkür ederiz. Bolvadin'den İbrahim Özdemir de bizlerle birlikte haşhaş çiçeği kokulu selamlarını, sevgilerini göndermiş. En güzel eserleri güzel sesli sunucumuz Dilek Hanım'dan dinlemek için sıradaki radyolarımızın başında bekliyoruz diyerek sıradaki şarkıyı kendisine, ekibimize, Hatice Okur, Seniha Cengizhan, Meral Özsan, Gülten Duran ve akşamın sesi dinleyicilerine armağan ediyor. İzmir Tire'den Hüseyin Güden hepimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Sadık Bey, Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Yine İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Bu akşam yine sizin seçtiğiniz güzel eserlerden birini size, ekibinize, beni geçen hafta evinde misafir ederek mutlu eden Akif ve Yasemin Özüşenlere, Gümüldür Ürkmez'den her hafta severek dinleyen sessiz dinleyiciniz Güven Kurtboğan'a, Sıdıka Tavukçu'ya, kendime ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Ankara'dan Tamer Alper, yeni bir akşamın sesinde selamlar, sevgiler diyerek sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Ufuk Erdem, hayırlı günler dilemiş. Taşın aş olduğu Asilşehir Bucak'tan Ali Yöntem de bizlerle birlikte. Şansına çıkan eseri eşi Havva Nur Hanım, kızları Fatma, Gülden Seda, torunları Sevdi Gül, Ecrin, Hava Gül, Metehan'a armağan ediyor. Her günümüz çok güzel olsun diyerek de güzel bir dilekte bulunmuş. Ordu Fatsa'dan Mustafa Aylı Aydemir kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Almanya'dan Fatma Ateşok hoş geldiniz demiş, kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sizin seçmiş olduğunuz eserlerden birini eşime, sizlere ve tüm name dostlarına armağan ediyorum. Gönderdiğiniz selamlara, sevgilere çok teşekkür ediyorum demiş. Ben yine göndermeye devam ediyorum Fatma Hanım'a, Almanya'ya kucak dolusu sevgilerimi.

Niksar Çamiçi Yaylası'ndan Selami Kabakçı TRT Name dostlarını selamlamış. Ankara'dan Kadriye Cangir kucak dolusu sevgilerini göndermiş. En güzel programımız başlamak üzere demiş. Güzel sunumunla benim için seçeceğin şarkıyı ekibine, sana, tüm sevdiklerime ve tüm Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Bolu'dan Polat Polat bugün doğum gününü kutlamakta oldukları torunu Semih Polat'a bir şarkı armağan etmişti. Bu şarkıyı ona armağan ediyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, uzun yıllar diliyoruz torununuz Semih'e. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar diliyor.

Name dostlarını selamlamış. Şehitler Diyarı Çanakkale'den Fatma Can, iyi akşamlar. Akşamın sesini dinliyorum. Dilek Hanım, emeğinize sağlık demiş. Bizden bir şarkı istemiş. 8 yıl önce aramızdan ayrılan ve Türk sanat müziğini çok seven eşim Mustafa Can için istiyorum. Eşimin ruhuna gitsin demiş. Bizden bir şarkı istemiş ama listeyi önce hazırladığımız için bu şarkıyı armağan edeceğim bence. Bu şarkı tam sizin için Fatma Hanım. Bu arada Allah eşinize rahmet etsin, yattığı yer nur olsun diyelim. Evet, demiştik öncesinde Kürdili Cazkar makamında Göksel Baktagir imzasını taşıyan Saz Semaisi'ni dinleyeceğiz. Ardından güftesi Şerafettin Aydın'la bestesi Alaaddin Yavaş'a ait Kürdili Cazkar makamında muhteşem bir eser dinleyeceğiz. Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden ve sizlere armağan edeceğiz. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla. Bu muhteşem şarkı şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Bir yerde ümit biter, solar laleler güller. Teoman Alpay'a ait bu muhteşem eseri Emel Sayın seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 19.55'i gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Bize iletilerinizi göndererek sevdiklerinize, kendinize güzel şarkılar armağan edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Sırada Muazzez Abacı'nın sesinden dinleyeceğimiz Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Teoman Alpay'a ait Hicaz makamında çok güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Bu arada sizlerden sevgi dolu güzel mesajlar bizlere ulaşmaya devam ediyor. Aşıklar Diyar Uşak'tan Meral Özsan, iyi akşamlar, akşamın sesine iyi yayınlar diliyorum Dilek Hanımcığım. Yine bir cumartesi çiçeklerin adını verdiğim güzel kardeşim sizlerle buluştuk. Birbirinden güzel eserleri zevkle gönlümüz.

dinleyeceğiz demiş. Güzel bir eseri Eşe Erol Bey'e, kendisine, değerli evlatlarına, değerli torunlarına, ekibimize, bana ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Facebook sayfamız şu anda mesajları göremiyorum sevgili dinleyiciler. İzmir Üç Yol'dan Cem Tarık bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Ordu'dan Murat Odabaşı sevgilerini, selamlarını göndermiş. Muhteşem program, akşamın sesi diyerek övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Gaziantep'ten Nail Satıl ekibimizi ve tüm name dostlarını selamlamış. Programınızı beğenerek dinliyorum demiş. Sağlıklı, mutlu günler dilemiş bizlere. Çok teşekkür ederiz. Cemal Oskay'ın iletisini okumuştuk. Jale Özen Özdere'den bizlere selamlarını, sevgilerini göndermiş. Her zamanki gibi keyifle dinliyorum. Tüm eserler sevdiklerime armağan olsun demiş. Bodrum Gündoğan'dan Semih Akılıç Yılmaz da bizlerle birlikte. Yurdumun güzel insanlarıyla müzik dinlemek çok güzel. Güzellikler bizlerle olsun. Güzel vatan, güzel insanlar, iyi ki varsınız demiş. Sıradaki eser hepimizin olsun. Sizi çok seviyorum Dilek Hanım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Seferi Hisar Haritacılar sitesinden sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri onları armağan etmeyeyim, daha sonra armağan edeyim. Evet sevgili dinleyiciler, çok güzel bir eser Muazzez Abacı'nın sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Hayatta bu ilk aşkım, kaderle ilk oyunum.

Çok güzel bir eser dinledik Muazzez Abacı'nın sesinden. Hayatta Bu İlk Aşkım, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Teoman Alpay'a ait, Hicaz makamındaydı. Sırada güftesi Ercüment Er'e, bestesi Saadettin Kaynağ'a ait, Segah makamında sevilen bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Bahadır Özüşen seslendirecek. Kimler için gelecek bu güzel eser? Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, sıradaki şarkıyı İzmir Gazi Emir'den Gülçin ve Ayten Heybeli, ilkokul öğretmeni Ülkü Durgut için istemiş. Samsun'dan Osman Ölçer, selam olsun tüm yurduma, dostluğun, dayanışmanın ve güzel yarınları olan inancın hiç eksilmemesi temennisiyle iyi akşamlar olsun name dostlarına demiş. Sıradaki eseri değerli dostu Ağabey Fikret Pekal için istemiş. Sakarya Camii'nden Zafer Özkara selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Musa Özçelik, İhsan Demirci, Fatma Açan, Feyzi Akşen, Ümit Kaya Çelebi, Mustafa Ayla Aydemir, Fevziye Çöldaş ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Akşamın sesi bizim sesimiz demiş Gülten Çetin Aydeniz, İzmit'ten sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRT Name dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı ve ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Teşekkür ederim. Serkan Durukan, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı, yollarım açık, keyifli dinlemeler, name severler demiş. Fethiye'den Eylem Erdoğan, radyomuz açık. Kıymetli eşime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Sizin seçtiğiniz güzel eserlerden birini demiş. Güzel bir eser gelecek. Cevat Abdurrahman, sıradaki eseri sanat müziği severlere armağan ediyorum. Yunanistan Batı Trakya Gümülcine'den sevgilerle demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de Gümülcine'ye Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Beylikdüzü'nden, İstanbul'dan Ayhan Çat da bizlerle birlikte, yayınladığınız şarkılarla duygularımıza tercüman oluyorsunuz, iyi ki varsınız demiş. Sıradaki eseri tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Ayhan Bey, teşekkür ederiz. Gülsefa Koçit, Can Bolat Erdek'ten bizlere sevgilerini göndermiş. Gün batımına az kala eşsiz maviliklerimin güzelliğini verandamdan seyre dalmışken, akşamın sesiyle değerli gönüllerden gönüllere sunulan ömürlük şarkılarımızla hafta sonu akşamları güzelliğisiniz demiş, sevgilerini göndermiş. Çok teşekkür ederim. Bingöl'den Mehmet Böçkün iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri biricik eşi Bedriye Hanım'a, bize ve tüm name dostlarına.

dostlarına armağan ediyor. Çanakkale'den Hüseyin Er Yılmaz sevgilerini göndermiş. Hüseyin Er Yılmaz'a hoş geldiniz diyoruz. Yeni dinleyicilerimizden. Sıradaki eseri oğlu Hak'tan, eşi İzel, torunu Yağız, kızı Şüheda, eşi Hacer için istemiş. Geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Zonguldak Çaycuma Kayabaşı köyünden Yusuf Karakök selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize, TRT Name dostlarına, Zonguldak Çaycuma Kayabaşı köyüne armağan ediyor. Şenol Akkuş Name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. İzmir Dikili'den Uğur Günaydın da bizlerle birlikte, emeğinize sağlık demiş. İyi yayınlar diliyor. Teşekkürler. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Tavşanlı halkına ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Eskişehir'den Rasime Rodop Biner sevgilerini göndermiş. Zeki Müren'den bir şarkı istemiş. İlerleyen dakikalarda gelecek, onu armağan edelim size. Mersin'den, Mezitli'den Ayhan Aşkın, bugün sizlere Köyceğiz'den sesleniyorum demiş, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz'e, tüm koro arkadaşlarına, ekibimize, Çaycuma'dan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir ve Mersin'de bulunan arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor. Kütahya'dan Behrin Özkök sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına, ekibimize ve kendisine armağan ediyor. Dilek Hanım, sizinle dinleniyor, huzur buluyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Mustafa Çatlak Kaya Aladağ Eyner köyünden bizlere sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Bahadır Özüşen sizler için seslendiriyor bu unutulmaz güzel eseri. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım.

Sırada sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz dillerden düşmeyen aşk dolu, sevgi dolu bir eser gelecek sevgili dinleyicilerimiz. Kimlere armağan edeceğiz? İstanbul Şile'den Nazire Metin iyi akşamlar diliyor. Akşamın en güzel sesine en kalbi duygularımı gönderiyorum, selamlıyorum demiş. Sıradaki eseri canım anneme, çok değerli evlatlarıma armağan ediyorum. Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlayan değerli name dostlarına, arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler gönderiyorum demiş. Nazire Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, uzun, güzel yıllar diliyoruz sevdiklerinizle birlikte. Suna Koçak Didim'den bizlere sevgilerini göndermiş. Selamlar, sevgiler Didim'den Suna teyze, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Denizli Sarayköy'den Nermin Yılmaz, Gülpare ve eşim Ali Doğru'ya bir şarkı istiyorum demiş Gülten Doğru. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğeni Yücel Nülfer Şenol, kızları Sude Nur ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ozan Biçer, ben İstanbul Sinan Oba'dan Ozan demiş. Ozan Biçer'e hoş geldiniz diyoruz yeni dinleyicimiz. Sıradaki eseri güzel eşim Ayşegül'e armağan ediyorum. Size ve tüm ekibe teşekkürler. Huzurlu bir akşam diliyorum dinleyicilerinizle birlikte demiş. Teşekkür ediyoruz. Hatay Antakya'dan Abbus Bakır en güzel akşamlar diliyorum demiş. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım, çocukları Onur, Emre Bakır ekibimize ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Bu arada Bodrum'dan Semiha Kılıç Yılmaz'ın da bugün doğum günü. Doğum günümü kutlayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum demiş. Semiha Hanım, nice mutlu, sağlıklı, uzun yıllar diliyorum. İyi ki doğdunuz. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel yıllarınız olsun. Bu akşam çok doğum günleri var sevgili dinleyiciler. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte. Şehir dışındayım, telefonum çekmiyor. Fırsat buldum, yazdım sarı papatyam demiş. Nerede olsa Sıdıka'nın bir fırsatını bulur, yazar. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Suna Koçak, Seven Kurtboğan Savtekin'e, kızım Özlem'e, damadım Selçuk'a, değerli name dostlarına ve sizlere armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Düzce Akçakoca'dan Emre Çetinbaş iyi yayınlar dilemiş. Sıradaki eseri Kendime istiyorum demiş. Emre Bey'e de hoş geldiniz diyelim. Hülya Kılınç İzmir Bayındır'dan bizleri selamlamış. Canım prensesim, uzun zamandır yazamadım. Ankara'daki dayımı kaybettik demiş. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun diyorum. Sıradaki şarkıyı annesi Reşide Hanım'a, oğlu Atay'a ve kendisine armağan ediyor. Reşide teyzeye ben de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Rahman Çolak TRT Name dostlarını ve bizleri selamlamış. Sıradaki şarkı hepimize gelsin demiş. İzmir'den Ahsen Sözeri kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Ahsen Sözeri'ye hoş geldiniz diyoruz yeni dinleyicimiz, aramıza hoş geldiniz. Annem Ayla Öncü'nün doğum gününü kutluyorum. Sıradaki şarkıyı anneme armağan ediyorum demiş. Çok da güzel bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. Annenizin doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllar diliyoruz. Ordu'dan Mine Akatay da bizlerle birlikte iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri çocuklarına, ekibimize ve sevdiklerimize.

şehitlerine armağan ediyor. Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu da şu anda bizi dinliyor. Hepimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı Saffet Bilir, Uğur Heybeli, İbrahim Özdemir, Zeki Özceylan'a, ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Sıcak bir Gaziantep akşamından hepimizi selamlamış Murat Çarpınlıoğlu. Güzel bir akşam diliyor. Sıradaki eseri sevgili eşi Aygül Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Van Erciş'ten Osman Çokyaman sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. İzmir Bergama Gökçe Yurt'tan Enis Türk güzel ülkeme iyi akşamlar demiş. Sıradaki eseri eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay, Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Teşekkürler. Gaziantep'ten muhterem Özyener, sıradaki eseri sevgili eşi Ali Özyener ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Muhterem Özyener'e de hoş geldiniz diyoruz programımıza. Evet, harika bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Zeki Müren'in Ölümsüz Sesinden dinliyoruz sanat güneşimizin. Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum. Güfte Ülkü Aker, beste İrfan Özbakır, makam Hicaz. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinledik bu muhteşem eseri sevgili dinleyicilerimiz. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırayı güftesi Turgut Yarkent'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Muhayyer Kürdi makamında yine dillerden düşmeyen bir eser alıyor. Kimler için gelecek bu güzel eser? Dikili'den Güler Sunar Karahan hepimize gönül dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri harika sanatçımız Akif Özüşen, eşi Yasemin Hanım'a, İskenderun Çağdaş TSM Koro Şefleri, bestekar Udi Zeki Kaysar, eşi Aysel Kaysar, TRT Name dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Samsun'dan Reyhan Baş sevgilerini göndermiş. Eve şimdi girdim, ilk işim mesaj yazmak. Güzel program bağımlılık yaptı demiş. Teşekkür ediyorum Reyhan Baş'a. Dilek Hanımcığım, sizden de kaynaklanıyor, çok seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum, ben de sizleri çok seviyorum. Sıradaki eseri eşi Haldun Bey'e, ablası Remziye Boyar, Dilber Kaymakçı, Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Artvin Arhavi'den Hürmet Özdemir selamlarını, sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Rize'den Selma Temizkan da bizlerle birlikte, Yağmurun Şehri Çayın Diyarına hoş geldiniz demiş, mutlu akşamlar dilemiş. Teşekkürler. Alanya'dan Dilek Yıldız da bizlerle birlikte, selam olsun demiş. Sıradaki eser ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Az önce dinlediğimiz Zeki Müren'den şarkıyı Eskişehir'den Rasime Rodop Dinar'a da, Biner'e de armağan etmiş olalım. Çünkü Zeki Müren'den bir şarkı istemişti bizden. Beypazarı'ndan İzzet Yücel kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Bahçeden geldik, yemeğimizi yedik, şimdi sıra çay faslına geldi. Sıradaki eseri değerli eşim Sema Hanım'a armağan ediyorum demiş. Afiyet olsun diyorum. Eyüp İşler, müzisyen Ayvalık'tan bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize ve müzik seven tüm dostlara armağan ediyor. Buradan Ayvalık'a selamlarımızı gönderiyoruz. Çok güzel bir şarkı sevgili dinleyicilerimiz. Müşerref Akay seslendiriyor, sizler için geliyor. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara.

Sizlerden iletiler gelmeye devam ediyor. Bu akşam gerçekten iletiler çok fazla sevgili dinleyiciler. Ellerinize sağlık diyorum, teşekkür ediyorum. Sırada yine çok sevilen güzel bir eser var. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Hüseyin Gökmen'e ait Hicaz makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. İzmir'den Arzu Karaçelik herkese hayırlı akşamlar diliyor. Dilek Hanım, sizi dinlerken akşam yemeğimizi yiyoruz. Mükemmel oluyor sizi dinlemek. Her şeyi unutuyoruz. Zaman çok çabuk geçiyor. Emeğinize sağlık demiş. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Eskişehir'den İbrahim Kaçar, radyolarımıza, evlerimize hoş geldiniz. İyi ki varsınız demiş. Teşekkürler. Tekirdağ Şarköy'den Engin Erdoğan selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri çocuklarına, ekibimize armağan.

armağan ediyor. Tekirdağ Körfez Limanı'ndan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte güzel bir hafta sonu diliyor. En derin duygularımla sizleri ne zaman dinlesem sefam oluyorsunuz demiş. Seni tebrik ederim sultanımız demiş. Teşekkür ediyorum. Muhteşem ekibi selamlıyorum, sevgimdesiniz. Akşamın sesi hiç bitmesin, muhteşem şarkılar demiş, övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı torunları Emir Yalçın, Beril Yalçın'a, bana, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Bir tutam Ankara'ya şiirim demiş. Kısa bir bölümünü okuyacağım Muharrem Bey, çünkü çok vaktimiz yok. Seni sevmek çok zor sanırım, bir ömür yeter mi senin sevgine? Aşk dolu, aşk dolu günler, yüzün bir tebessümle hep dolsun, yolun sevgiyle dolsun demiş, sevgimiz hiç tükenmesin demiş, gözlerimden gitmiyor ılıman bir rüzgar diyerek devam eden çok güzel bir şiir. Elinize sağlık diyorum, dediğim gibi vaktimiz olmadığı için hepsini okuyamadım. Gültekin Örücüler Seferihisar Haritacılar sitesinden sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri 54. evlilik yıl dönümünü kutladığı kıymetli eşi Ülkü Hanım'a armağan ediyor. Maşallah diyorum, 54 yıl, Allah nice sağlıklı, güzel, uzun yıllar versin sevdiklerinizle birlikte diyorum. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız güzel bir yaz akşamından bizleri selamlamış. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına, bugün doğum günü olan değerli arkadaşım Nazire Metin'e, ismini yazamadığım TRT Name dostlarına, papatyamız Dilek Hanım'a, ekibine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey'e.

Kaya Çelebi, Zafer Özkara, Reyhan Baş, Özcan Afacan ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Neşe Karaböcek sizler için seslendiriyor harika eseri, Mavi Dünyam Benim Ömre Bedeldir.

0: Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu arada bazı iletiler altlarda kaldığı için şimdi yenilediğim zaman.
1: TRT Name.
0: Evet sevgili dinleyiciler, akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada Samime Sanay'dan dinleyeceğimiz çok güzel bir eser var. Abbus Bakır Hatay Antakya'dan Samime Sanay'dan bir şarkıyı eşine ve çocuklarına armağan etmişti. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan yine her zamanki gibi tatlı güzel bir mesaj ulaştı bize. Telli turnalar eşliğinde selamlar, sevgiler sunuyorum. Bu nadide program pırlantamız Dilek Hanım'la dünyanın en güzel kelimesi olan anne gibi değerli, kıymetli, anlamlı ve sevgi doludur. Bu vesileyle TRT Name'nin kıymetli dinleyenlerine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum demiş. Adana'dan yine Selahattin Erzi'den de bizlere güzel bir mesaj ulaştı her zamanki gibi. Adana'mızın portakal turunç bahçelerinden, karpuz kavun bostanlarından, seralarından, güzel yurdumun güzel insanlarına, akşamın sesi ekibine selamlar, sevgiler diyerek övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Van'dan Ümit Kaya Çelebi selam olsun demiş. Sıradaki şarkıyı Mehmet Gücü Yener, Nesrin Ilıcak, Musa Özçelik, Zafer Özkara, Gülsefa Can Bolat, Seniha Cengiz Han, Meral Özsan, Hatice Okur ve Nazlı Akgün için istemiş. Lüleburgaz Ceylanköy'den Macit Zinet Baş da bizlerle birlikte sıradaki şarkıyı Yürüyen Ayaklar Doğa grubundaki arkadaşlarına armağan ediyor. Ve Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı'dan da az önce bir mesaj ulaştı WhatsApp'a. Sevgiler selamlar demiş. Şansına çıkan şarkıyı öncelikle Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a, ekibine, Burdur'un Kraliçesi Fazilet Anne'ye, Hatice Okur'a, kayınvalidesine, özveriyle bakan Meral Öz

sana. İzmit'in şen yüzü Gülten ablama armağan ediyorum. Kabul edin lütfen demiş. Biz de Ankara'dan Japonya'ya, Utsunomiya'ya kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Güfte İbrahim Halil, beste Talat Kurter. Hep böyle kal, Samime Sanay sizler için seslendiriyor.

Ne güzel bir eser sevgili dinleyiciler. Endamı güzel ince bir dal, yüzün güleç dilinde bal, mevsim dönüp yıl geçse de sevgilim sen hep böyle kal. Muhteşem sözleri var. Samime Sanay seslendirdi. Mehmet Özkaya da sanıyorum eşlik etti. Akşamın sesi devam ediyor sevgili dinleyiciler. Güftesi Vural Şahin'e, bestesi Hüseyin Soysal'a ait Hicaz makamında aşk dolu bir eserle "Hayatımda tek sen varsın." Bu eseri kimlere armağan edelim? Adana Tufan Beyli'den Sariye Demirhan Göre, annem ve babamın kucak dolusu sevgilerini iletiyorum Dilek Hanım size demiş. Aleykümselam, teşekkür ediyorum. Muhteşem eserlerle evlerimize neşe getiriyorsunuz demiş. Sıradaki şarkıyı Mustafa ve Zekiye Demirhan'a, kardeşleri Mehmet Akif, Saltuk Buğra, Ülkü, Maşite ve gelinleri Seda ve Özge Demirhan'la tüm sevenlerine, ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Manisa'dan Nesrin Gökmen, yeni dinleyicimiz hoş geldiniz diyoruz Nesrin Hanım'a, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri Selim Öztaş Musiki

Kulübü üyelerine, değerli arkadaşları Dilek, Hamide, Özlem, Sevgi ve Fatma Özşahin'e armağan ediyor. Adana'dan Sevda Demirhan, Yörük Obası'ndaki piknikten radyoya kulak veriyoruz demiş. Afiyet olsun diyoruz. Sıradaki eseri çok sevdiği eşi Akif Bey'e armağan ediyor. Şifne'den denizin tuz kokusunu, akşamın serinliğini alıp TRT Name'ye gönderiyoruz demiş Doğan Çizmeci. Teşekkürler. Gönlünde eski şarkılara yer açan, geçmişi bir melodiyle hatırlayan herkese sıradaki eseri armağan ediyorum demiş. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe de bizlerle birlikte iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri kendisine, oğlu Mustafa Erhan'a, değerli sunucumuz Dilek Hanım, size ve ekibinize armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Merzifon Kayadüzü Yaylası'ndan herkese selamlarını göndermiş Kenan Karanfil. Buradayım ve yaylada keyifle dinliyorum. Ancak yazabildim, umarım yetişirim demiş. Yetiştiniz, çok da güzel bir şarkı gelecek. Aşk dolu bir eser gelecek sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Bu eseri Tekirdağ Körfez Limanı'ndan Muharrem Yalçın'a da armağan ediyoruz. Mehmet Özkaya sizler için seslendiriyor. Hayatımda tek sen varsın.

Gönül nedir bilene gönül veresim gelir. Saadettin Kaynağı ait Nihavend makamında bu unutulmaz eseri sanatçımız Turhan Öge seslendiriyor.

Facebook sayfasını yenileyince daha önce yazılan mesajları da görmüş oldum sevgili dinleyiciler. Dinar'dan Feyzi Akşen selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Feyzi Bey. Teşekkürler. Kayseri'den İsmet Köklü de bizlerle birlikteydi. Sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan etmiş. Kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan da iletiler geldi.

diliyorum Uğur Çınar'a. Akif Özüşen hocamızdan da bir mesaj geldi Ayvalık'tan. Eşi Yasemin Hanım'la birlikte bizi dinliyorlar. Sıradaki eseri ekibimize, eşi Yasemin Hanım'a ve tüm dostlara armağan ediyor. Akif Özüşen hocama ve eşi Yasemin Hanım'a Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Kardeş Şarman hocamdan da bir mesaj geldi. Şu anda Yalova'dayım demiş. Uzakta da olsa radyomuzu dinliyoruz. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Kardeş Şarman hocama sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Birazdan kendisinden bir şarkı dinleyeceğiz. Ankara'dan kıymetli sanatçımız Turhan Öge'den de bir mesaj ulaştı. Merhaba, Akşamın Sesi programının yapımcısı ve sunucusu Dilek Hanım'a ve TRT Name'nin siz değerli dinleyicilerine en içten selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sıradaki şarkıyı dünyanın her yerinden bizleri dinleyen, yüreği sevgi dolu tüm güzel insanlara armağan etmek istiyorum demiş. Turhan Öge'ye, kıymetli sanatçımıza çok teşekkür ediyorum. Yazdığı mesaj için de teşekkürler. Programımıza hoş geldiniz diyorum. Güfte Yılmaz Yüksel, beste Ferit Sıdal, makam Muhayyer. Kadir Şarman sizler için seslendiriyor. Durmadan artsa da saçımda aklar.

Müziğimiz kadar güzellikler dilerim demiş. Teşekkür ediyorum Zekai Tunca hocama. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Hüseyin İnan dinleyicimiz, akşamın sesini zevkle dinledik. Değerli Turhan Öge'yi dinlemek çok güzeldi, teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimizi Müzeyyen Senar'ın Ölümsüz Sesinden dinliyoruz. Şu Dağları Delmeli. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yarın akşam akşamın sesinde muhteşem eserlerle tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarık Yahya, teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin. Esen kalın.

Zeki Ertuğ hocamdan da az önce bir mesaj ulaştı. Yazmadı demiştim Zeki hocam ama yazdı her zamanki gibi. Dilek Hanım, emeklerimize kattığınız değerler için binlerce teşekkür ve

İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan saygıdeğer TRT Name dinleyenlerini, musikiyi sever radyo dostlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehsem Özşimşir, programı hazırlayan Çiğdem Işık, tonmeisterimiz Süleyman Nazif İlter. Meydan Faslı ile sizlerle buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu taşıyoruz. Bugün sizlere fasıl formunun güzel bir örneğini, rast faslını sunacağız. Kıymetli ses sanatçılarımız Ayşe Eren Yusuf, Berrin Şener, Ersin Çelik, Furkan Biçer, Harun Gürbüz, Seda Gökkadar. Refakat edecek olan kıymetli saz sanatkarlarımız kemanla Umut Hoşgör, violonselle Serdar Açın, kanunla Funda Süyür, udla Oytun Uçar, tamburla Pelin Değirmenci, klarnetle Ali Çeliksu, ritim sazıyla Seyfettin Uraş. Efendim buyurun, faslımız başlıyor. Rast faslı sizlerle.

0: Efendim, bugün sizlere Rast Faslı'nı sunduk. Ara Taksim'ini kemanıyla Umut Hoşgör'den dinlediniz. Ben Mevsem Özçimşir, programı hazırlayan Çiğdem Işık, Tonmeister'imiz Süleyman Nazif İlter'di. Bizlere eşlik eden çok kıymetli ses sanatçılarımız Ayşe Eren Yusuf, Berin Şener, Ersin Çelik, Furkan Biçer, Harun Gürbüz ve Seda Gökkadar'dı. Çok kıymetli saz üstadlarımız kemanla Umut Hoşgör, violonselle Serdar Açın, kanunla Funda Süyür, udla Oytun Uçar, tamburla Pelin Değirmenci, klarnetle Ali Çelik Su, ritim sazıyla Seyfettin Uraş eşlik etti. Efendim, tekrar buluşmak üzere, Allah'a ısmarladık diyoruz.
1: Meydan Faslı.

0: Genç Nameler.
1: TRT Name radyolarından sesim ve sazın en duru tınılarıyla akıp giden bir yayın saatinden hepinize merhaba. Müstesna namelerin gencecik yetenekleri nefesine yeniden can bulduğu Genç Nameler programına hoş geldiniz. Bu haftaki buluşmamızda üflemeli sazların en yanık, en hisli ve insan sesini yakın tınılarını barındıran klarnetin efsunlu dünyasına konuk oluyoruz. Geçmişin köklü mirasını sağlıkla göğüsleyip bugünün tazeyiyle buluşturan genç sanatkarlarımız, Türk müziğinin yarınlarına uzanan en güçlü bağlarıdır. Lafı fazla uzatmadan nefesin ve namelerin o samimi diliyle hemhal olmak üzere yerlerimizi alıyoruz. Ben Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Vasfi Hatipoğlu. Bu hafta stüdyo mikrofonlarımızın başında klarnet sazının o geniş ve renkli ses sahasına genç yaşına rağmen büyük bir hakimiyet ve zarafetle dokunan kıymetli bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Sevgili Poyraz Dikici, programımıza, meclisimize hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam, teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Biz teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için Poyraz. Müziğimizde saza hürmet etmek her nefesin ve perdenin hakkını teslim etmekten geçer. Ancak bunları konuşmadan önce seni tanımak üzere sözü hemen sana bırakmak istiyorum. Kimdir Poyraz Dikici? TRT Name dinleyicilerine kendini tanıtmanı istiyorum.
2: Tabii ki hocam. Ben Poyraz Dikici. 2002 yılında Konya'da doğdum. Aslen Konya'nın Taşkent ilçesindenim. Müziğe bağlamayla başladım. Çok küçük bir yaşta başladım. 14 yaşında klarnetle tanıştım. 18 yaşında da artık klarnetin ve müziğin akademik

akademik teorik tarafını öğrenmek üzere Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı çalgı eğitim bölümünü kazanarak Ankara'ya geldim. Müzisyen bir ailenin içinde büyümedim ama müziğin evimizde çok büyük bir yeri vardı. Evimizde sürekli müzik dinlenirdi. CD

0: da aslında hayatımızın bir parçası olmuştu. Ailemde müziği meslek olarak yapan olmadığı için ilk dönemlerde bu yolculuğu büyük ölçüde kendi merakım ve kendi çabamla sürdürdüm. Daha sonra hocalarımızla tanıştık ve müziği daha bilinçli, daha sistemli bir şekilde öğrenmeye başladık. Bağlama benim için çok önemli bir başlangıç noktasıydı. Müziği sevmemi ve kendimi müzikle ifade etmeyi öğrenmemi sağladı. Zaman içinde müzikal olarak kendimi ifade etme biçimimin değiştiğini fark ettim. Ya, bağlamayı severek çalmama rağmen içimde anlatmak istediğim bazı şeyler olduğunu ve o dönemde aradığım müzikal ifadeyi bağlamayla tam olarak karşılayamadığımı hissettim. Yani bu bağlamanın bir eksikliği değil, benim müzikal arayışımın başka bir yöne evrilmesiydi. Daha farklı bir ses arayışım vardı. 14 yaşında klarnetle tanışmam da bu arayışın sonucunda oldu.
1: Peki bu tanışma nasıl oldu Poyraz?
0: Bu tanışma aslında

0: oldu klarnetle kurduğun bağ?
1: Yani küçüklükten beri zaten hani Türkiye'de yaşadığımız için klarnet sesi her yerde kulağımızdaydı. Diziler, filmler, müzikler. Bundan çok etkilenirdim. Küçükken de etkilenirdim. Çocukken de etkilenirdim. Ama çalma isteği zamanla içimde kendi kendine hasıl oldu aslında. Yani kelimelere dökemeyeceğim bir sezgisel bir istek oluştu.
0: Ne kadar güzel aslında ifade
1: Evet.
0: ettin. Peki kimden etkilendin bu sazla alakalı
1: Ben
0: olarak?
1: Göksun Çavdar'ı çok severdim hocam.
0: Hı.
1: Hüsnü Şenlendirici zaten Türkiye'de klarnet sazının önemli isimlerinden. Selim Sesler, Türk
0: Bu
1: milli
0: isimleri
1: klarnet önemli isimlerinden.
0: dinleyince diyorsun ki klarnet icra etmeye karar verdim.
1: Tabii ki karar verdim. Onlar gibi çalmak istedim. Yani beni en çok etkileyen tarafları müzikal ifadelerini saza aktarma yetenekleri oldu. Hani icra hakimiyetinden ziyade iç dünyalarındaki bir anlatmak istedikleri hikayeyi enstrüman aracılığıyla aktarmalarıydı. Ya klarnetin çok manevi bir tarafı var aslında hocam. Yani yalnızca ellerimizle çaldığımız bir enstrüman değil aslında. Hani nefesimizi doğrudan içine verdiğimiz bir enstrüman.
0: Evet.
1: O anlamda benim hayatımda bağlamadan sonra çok büyük bir etki yaptı. Bağlama enstrüman hayatına girişim, müzik hayatına girişim oldu. Klarnette nefes işin içine girdiği zaman çok farklı hissiyatlar verdi. Ya bir yerden baktığımızda aslında seneler önce ölmüş bir ağaca biz nefesimizle suni teneffüs yapıyoruz aslında.
0: Evet, yeniden hayat
1: Yeniden
0: vermeye
1: hayat vermeye
0: çalışıyoruz.
1: çalışıyoruz.
0: Ne mutlu. Peki Poyraz, şimdi sohbetimize biraz ara vermek istiyorum. Bu işten takdiminin ardından ilk icramıza geçmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Radyo akışımızın ilk durağında Ege'nin o heybetli ve vakur ruhunu taşıyan Bergama yöresine ait muazzam bir zeybek var önümüzde. İnce Mehmet Zeybeği. Doğrudur değil mi?
1: Doğrudur hocam.
0: Şimdi sözü ve mikrofonu o mert edayı klarnetin otok nefesiyle stüdyomuza taşıyacak olan sevgili Poyraz Dikici'ye devretmek istiyorum. Bergama yöresinden İnce Mehmet Zeybeği.

0: TRTname.
1: Sevgili Poyraz, gerçekten bizi farklı bir diyara götürdün. Nefesine sağlık. Bu yorum için teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Klarnet, Batı müziği temelli bir saz. Bunu biliyoruz. Böyle olmasına rağmen Türk müziğinin zarif yapısında, çeşitli formlarda, işte mesela senin icranda da biraz önce dinledik, yöre müziğinde çok güçlü bir karakter sergiliyor. Artık bir temel saz haline aldı. Sen genç bir icracı olarak klasik formun zarafetiyle yöre zeybek tavrını, heybetini sazına nasıl yansıtıyorsun, nasıl bir denge kuruyorsun? Çok önemli bir mesele bu.
2: Evet hocam, kesinlikle önemli bir mesele. Bu iki yaklaşım aslında birbirinden uzak alanlar olarak değil, aynı müzik kültürünün farklı ifade biçimleri olarak görüyorum. Klasik formun kendine has bir zarafeti ve disiplinli yapısı olduğu gibi, yöresel tavrın da kendi içerisinde çok güçlü bir karakteri ve anlatım biçimi var, yüzyıllardır gelen. Klarnet de bu iki farklı ifade alanını taşıyabilecek oldukça kapsamlı bir enstrüman. Aslında bu topraklarda müzik tarih boyunca bugünkü kadar keskin sınırlar içerisinde yaşanmamış. İnsanlar farklı formları bir arada dinlemiş, farklı tarz müzisyenler aynı ortamlarda müzik yapmış. Dolayısıyla bugün kullandığımız sınıflandırmaların müziği anlamayı kolaylaştıran tarafları olduğu kadar zaman zaman bizi birbirimizden uzaklaştıran tarafları da olabilir. Yani naçizane genç bir müzisyen olarak artık biraz daha bütünü görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü müziği yaşatan da onu üreten de insan. Müzisyenleri birbirinden uzaklaştıran bir yaklaşımın eninde sonunda müziğin kendisine de bir faydası olmayacağını düşünüyorum. Bu nedenle sanat müziğiyle halk müziğini, klasik formla yöresel tavrı birbirinin karşısında konumlandırmak yerine aynı kültürün farklı renkleri olarak görmek gerektiğini
1: Aynı
2: düşünüyorum.
1: şey benim de aklıma geldi. Gülü Rana. Yani iki renkli gül gibi.
2: Evet.
1: Çok güzel ifade ettin. Aynı kökten beslenen, tüm malzemeyi beraber kullanan
2: Kesinlikle.
1: ama farklı bir tavır çerçevesinde icra edilen iki mesele artık ayrıştırılmamalı. Türk müziği birleştirerek tüm dünyaya duyurabilecek hale getirmemiz gerektiğini sen de vurgulamış oldun.
2: Kesinlikle hocam. Sonuçta elimizde aynı topraklardan ve aynı kültürden beslenen çok büyük ve derin bir müzik mirası var. Farklılıkları bir ayrılık sebebi olarak değil, dediğiniz gibi bu mirasın bir zenginliği olarak görmemiz gerekiyor. Müziğin farklı damarları arasındaki bağları ortaya çıkarmaya ve bu kültürü gelecek nesillere bir bütün halinde aktarmaya ihtiyacımız var.
1: Peki Poyraz, kendi kuşağından müzisyenlerin nefesli sazlara, özellikle de klarnete olan ilgisini nasıl değerlendiriyorsun?
2: Klarnete olan ilgi tabii Türkiye'de son yıllarda çok fazla arttı hocam. Yani şu an insanların en çok ilgilendiği, sevdiği, saydığı sazlardan biri haline geldi. Şimdi Türk müziği çok köklü ve eşsiz bir müzik. Klarnet de Türkiye'de aslında yeni bir enstrüman. Baktığımız zaman 100 senesi var yok. Buna dayanarak klarneti yalnızca son 15-20 yılda ortaya çıkan ve bugün popüler olan müzikler üzerinden değerlendirmememiz gerekiyor. Geçmişteki klasik Türk musikisinin çok zengin bir birikimi var. Ve o dönemin nameleri de aslında klarnete çok yakışan nameler. Klarnet de bunları taşıyabilen bir saz. Hele elimizde teknoloji gibi bir imkan varken, en eski kayıtlara bu kadar rahat ulaşabiliyorken, aslında musikiyi en derin şekilde anlayabileceğimiz zamanlardayız. Ben klarnete ilk başladığım dönemde daha çok güncel müzisyenleri dinler, onların tavırlarını anlamaya, müziklerini çalmaya çalışırdım. Klarnete başladığımın 4. senesinde hocam, Türk Müziği Konservatuvarı'nda bakış açım çok değişti. Gerçekten geçmişteki ustaları ve özellikle neyzenleri dinlemek.
1: Anca olgunlaştık diyorsun değil mi?
2: Öyle olur hocam. Hocalarımızın yönlendirmesiyle
1: Evet.
2: bunları. Şimdi müzisyenler tabii ki eski kayıtlar YouTube'da orada burada var ama dikkatimizi çekmemiş. Yani
1: Tabii.
2: bizim ilgi alanımıza

0: Aynen.
1: akranlarımızın icra ettiği, bizim günlük hayatımızda bulunan bir müzik değildi.
0: Evet.
1: Konservatuvarda beraber ben bu ustaları dinlemeye başladım. Mesela Niyazi Say'ın benim için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ney sazının tavrı beni çok etkiledi hocam. Klarnete onu uyarlamaya
0: Uyarlamaya çalıştın.
1: çalıştım.
0: Ne
1: Ve
0: güzel.
1: o klasik Türk müziği tavrını gördükten sonra aslında klarnette benim için farklı bir kapı açıldı.
0: O zaman şimdi klasik Türk müziği deyince sohbetimizi bir durak
1: Tabii.
0: olsun. Türk müziğinin önemli bestekarlarından Mısırlı İbrahim Efendi'nin Acem Aşiren makamının o ağırbaşlı ve derin hissiyatını notalarına akşettiği meşhur bir eseri var. Onu icra etmek istiyorsun.
1: Tabii hocam.
0: Acem Aşiren Saz Semai. Bu kıymetli eseri yorumlamak üzere mikrofonumuzu tekrar sevgili Poyraz Dikici'nin klarnetine bırakıyoruz. Mısırlı İbrahim Efendi'nin Acem Aşiren Saz Semai.

0: Poyraz, teşekkür ediyoruz icran için
1: Teşekkür
0: tekrar.
1: ederim hocam.
0: Bu icranda da hissettim ki hakikaten hem halk müziğinin hem sanat müziği olarak ayrım yapılıyor ya. Bunun birbirine geçişini bir saz semai örneği üzerinden güzel bir şekilde aslında ifade etmiş oldun.
1: Evet hocam.
0: Kıymetli bir icra oldu bu minvalde.
1: Teşekkür ederim hocam, sağ olun.
0: Şu anda neler yaptığını merak ediyorum. Nasıl müzik hayatın devam ediyor da başka işlerle mi meşgulsün? Ve tabii ki bu minvalde gelecek planların nelerdir?
1: 2025 Haziran ayında konservatuarı bitirdik. Mezun olduk hocam. O günleri özlüyoruz tabii ki. Bir sene geçti ama kıymetli günlermiş yani. Şimdi yeni yeni farkına varıyoruz.
0: Evet, alana inince
1: Evet,
0: o
1: kesinlikle.
0: kıymet anlaşılıyor değil mi?
1: Kesinlikle. Benim senelerdir bir planım vardı. Bir müzik mağazası kurmak. Allah'a şükür onu gerçekleştirdim. Şu an bahçeli evlerde hizmet veriyoruz müzik mağazası olarak. Klarnet üstüne biraz daha klarnet yoğunluklu bir iş yerimiz var hocam. Klarnetist, klarnet sanatçılarına faydalı olmaya çalışıyoruz diyelim. Diğer bütün enstrümanlarla da aynı şekilde.
0: Önemli bir açık var aslında bu anlamda.
1: Kesinlikle klarnet hem yeni bir enstrüman olması sebebiyle hem de sol klarnetin dünyada si bemol, la, do, mi bemol klarnet gibi bir popülerliği olmamasından kaynaklı hocam. Bu konuda klarnet sanatçılarının yaşadığı büyük eksiklikler vardı. Elimizden geldiğince bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çalışmalar yapıyoruz klarnetle alakalı. Yani enstrümanımıza nasıl bir katkımız olabilir? Onun bize bugüne kadar çok katkısı oldu. Biraz da biz bir şeyler yapabilirsek elimizden geldiğince
0: Tabii
1: misyonumuz
0: bu
1: bu hocam.
0: konudaki meraklı kişilere de önemli bir katkı sunuyorsun bu
1: Kesinlikle.
0: anlamda. Klarnet meraklılarını o zaman bekliyoruz
1: Bekleriz.
0: diyorsun.
1: Bekleriz.
0: Peki
1: Klarnetleri.
0: gelecekteki planların neler?
1: Hocam gelecekteki planlarım tabii ki artık bir iş yerimiz var. Bununla alakalı somut planlarımız var. Ama benim biraz daha hani müzikle alakalı anlatmak gerekirse Türk müziğinin klarnet üzerindeki imkanlarını biraz daha tanıtabilmek. Şimdi bugün dünyada Türk müziği denildiğinde çoğunlukla tambur, kanun, ney gibi Türk müziğinin geleneksel sazlarıyla icra edilen bir müzik insanların kafasında canlanıyor. Tabii ki bu sazlarımız Türk müziğinin esas kimliğidir, etnik. Bizde olup onlarda olmayan bu sazlardır. Fakat ben Türk müziğinin dünyaya anlatılmasında klarnet gibi evrensel bir enstrümanın çok önemli bir kapı açacağına inanıyorum.
0: Kesinlikle.
1: Nasıl ki bugün biz caz müziğini, blues müziğini biliyor ve bu müziklerin kendine özgü ses dünyalarını tanıyorsak, klarnet sazında da bu dünyada çalınan tarzların dışında farklı perdelerin nasıl basılabildiğini, makamların ve Türk müziğine özgü namelerin bu saz üzerinde nasıl ifade edilebildiğini daha fazla insanlara göstermek istiyorum. Çünkü Türk müziğinin gerek yaratıcılık gerekse ustalık açısından dünyada meşhur olmuş diğer müziklerden eksiği yok, fazlası var. Çok büyük ve çok köklü bir musiki mirasımız var. Bizim gibi genç sazendeler musikimize ne kadar önem verir, onu ne kadar doğru öğrenip üretmeye devam edersek, bu müziği dünyaya tanıtma imkanımız o kadar artacaktır. Klarnet bu noktada çok güçlü bir araç.

0: benim için. Türk müziğinin kendine has perde anlayışını, makamlarını, namelerini evrensel olarak tanınan bir enstrüman üzerinden dünyayı anlatmak, Türk müziğinin ulaşabileceği alanı genişletecek.
1: Peki o zaman TRT Name dinleyicileri için de bu perdeleri anlatmak ve icra etmek
0: Tabii ki.
1: için bir ara verelim
0: Tabii
1: sohbetimize.
0: ki.
1: Klasik formun o dingin ikliminden sonra yeniden Ege'nin o samimi ve buram buram gelenek kokan topraklarına dönmek istiyorsun. Yeniden bir zeybek icra etmek istiyorsun, değil
0: Tabii
1: mi?
0: ki. Evet.
1: Bergama yöresinin kendine has edasıyla bilinen, Ege insanının gururunu ve içtenliğini yansıtan çok özel bir eser var sırada. Çakır Ayşe Zeybe'yi. Poyraz Dikici'nin klarnetinden süzülecek o berrak namereye bırakıyoruz kendimizi.

0: Poyraz, bu kıymetli icran için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Son söz olarak dinleyicilerimize, genç Türk müziği dinleyicilerine özellikle nasıl tavsiyeler vermek istersin?
1: Genç Türk müziği dinleyicilerine öncelikle geleneğimizde var olan bir müziğe devir değişti, tüketim alışkanlıklarımız değişti diye sırt çevirmemelerini tavsiye ederim. Bugün dünyada üretilen birçok şeyin çok kısa bir ömrü olduğunu hepimiz görüyoruz. Fakat bundan 100 yıl, 200 yıl önce üretilmiş bir eser bugün hala icra ediliyor. Bizi manevi olarak ve musiki anlamında etkiliyor ve bizi nazari anlamda araştırmalar yapmaya sevk ediyorsa bunun bir kıymeti vardır diye düşünüyorum hocam. Elbette ustalarımızdan öğreneceğiz, geçmişten besleneceğiz, birbirimizi dinleyeceğiz. Fakat bütün bunların sonunda kendi sesimizi bulmamız da çok kıymetli bir şeydir. İçimizdeki ruhu yansıtmak adına. Benim bu sohbet vesilesiyle ifade etmek istediklerim bunlar. Davetiniz için ve bakış açımızı sizle paylaşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz Poyraz. Gençnamelerde bu hafta radyo beraberliğimizin sonuna gelirken veda mührümüzü TRT Name dinleyiciler için Turan Yalçın'ın Karaciğer makamındaki o tez canlı ve kıvrak yapısını muazzam bir akıcılıkla nakşettiği Sirtosu ile kapatmak istiyoruz. Sevgili Poyraz Dikici, bu güzel bir name yolculuğunda bizlere yoldaşlık ettiğin için sana gönülden teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Geçmişin dehasına geleceğin taze nefesiyle. Genç sanatçımızın sanat yolculuğuna eşlik ettiğimiz Genç Nameler programının bu hafta sonuna geldik. Yapımcı Tuğba Altay, ton meisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, teknik yapımda Mehmet Acar ve programı hazırlayıp sunan ben Vasfi Hatipoğlu. Bir sonraki Genç Nameler programında buluşmak üzere. Unutmayınız ki söz tükenir, zaman geçer. Lakin kadim olanın efsunlu sırrı genç nefeslerde yaşamaya devam eder. Kulaklarınız radyomuzda, ruhunuz o zamansız Türk müziği namelerinde kalsın. Hoşça kalın.

sabahın ilk ışıklarını karşılarken müziğin tüm renkleri ve ahenkli sesleriyle yeni güne başlıyoruz. Şarkılardan seçmeler her sabah saat 5.15'te TRT Name'de.

0: sazın telinden, tarihin izinden.
1: Merhaba değerli TRT Name dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımızda bu hafta da sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Her programımızda olduğu gibi bugün de sizlerle Türk musikisinin o görkemli tarihine bestekarlarımızın eserleri eşliğinde bir yolculuk yapacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakan Baş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bugün sizlere Türk musikimizin mütevazi ama derin izler bırakan zarif ustası, unutulmaz bestekar Fehmi Tokay'ı tanıtacağız. Programımıza bestekarımızın sözleri Mehmet Gökkaya'ya ait olan Hicaz makamındaki

bir şarkısıyla başlıyoruz. Eseri Filiz Şatıroğlu'nun yorumuyla dinleyeceğiz. Terk et beni artık yetişir sende vefa yok, gül mevsimi gelmiş ne çıkar derde deva yok.

Fehmi Tokay 1889 yılında İstanbul'da Üsküdar'ın Debbağlar Mahallesi'nde doğdu. İlkokulu Üsküdar'da Ravza-i Terakki Okulu'nda okudu ve Toptaşı Askeri Rüştiyesini bitirdi. Yüksek öğrenimine mühendis mektebinde devam etti. Bu sıralarda Balkan Savaşı, arkasından da Birinci Dünya Savaşı çıktığından öğrenimini yarıda bıraktı. Savaştan sonra 1919 yılında Hendesehane-i Mülkiye-i Şahane'yi bitirdi. Trabzon-İran transit yolunun baş mühendisliği dahil birçok idari görevde bulunan Tokay, 1954 yılında Bayındırlık Bakanlığı'ndaki üst düzey görevinden emekli oldu. Sırada bestekarımızın Uşak makamındaki bir eseri var. Eseri Adnan Munga'nın sesinden dinleyeceğiz. Gelmedin bir kereden mağda neden, başka hiçbir şeyle gönlüm dolmuyor. Razıyım rüyada görsem gelmesen, aşk yanan gözler.

Fehmi Tokay'ın musiki sanatıyla tanışması çok erken yaşlarda başladı. Babası Hüsnü Bey amatör fakat güzel keman çalan bir musiki şinastı. Uzun yıllar Yeniköylü Hadi Bey'den ders almıştı. Evinde sık sık musiki toplantıları yapar, bu toplantılara Kemal Niyazi Seyhun, Kemani Ağa, Ali Rıfat Çağatay, Salih Benli, Udi Nevres Bey, Hanende Hüsamettin Bey gibi musiki şinaslar katılırdı. Bu toplantılara katılan Fehmi Tokay, farkına varmadan birçok eseri öğrenmişti. 1919 yılında üniversiteyi bitirdiği zaman babasının teşvikiyle komşusu olan, babasının da hocası olan Hadi Bey'den yararlanarak dini ve din dışı olmak üzere bir hayli eser öğrendi. Özellikle durak, ilahi, savt ve tevşihler geçti. Dini musiki alanında ilk eserini 1914 yılında besteledi. Programımız bestekarımızın Buselik makamındaki bir şarkısıyla devam ediyor. Eseri Gönül Aköz'ün yorumuyla dinleyeceğiz. Aman cana beni şad et, terahhum eyle imdad et. Dilersen terki kast eyle, bana sen kıyma azad et.

Fehmi Tokay, Tahir Buselik makamındaki şarkısını 1913 yılında bestelemiştir. Kısa sürede ve pek genç yaşında çevresinde isim yaptığı için çağdaşı olan ustalardan takdir ve teşvik görmüş, Rauf Yekta Bey'den de faydalanmıştır. Musiki'nin dışında Yenişehirli Ferit Efendi'den edebiyat ve tasavvuf dersleri alarak edebi bilgi ve zevkini ilerletmiş, dini bilgisini derinleştirmiştir. Bu bilgi ve kültürün kendisine büyük yararı olmuş, dini ve din dışı eserlerine güfte seçme ustalığını kazanmıştır. Musiki yolculuğumuz, bestekarımızın sözleri Fuat Hulusi Demirelli'ye ait olan Bestenigar makamındaki şarkısıyla devam ediyor. Eseri Meral Uğurlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Geçiyor ömrü hazin sadece cana diyerek, döndü Mecnun'a gönül her gece Leyla diyerek.

Fehmi Tokay görevli olarak bulunduğu illerde de musiki dernekleri kurmuş, kurulmasına vesile olmuş, bu konuda çalışmış ve hevesli gençlere dersler vermiştir. Her gittiği yerde musiki sanatımızın tanınmasına ve yaygınlaşmasına gayret etmiştir. Son derece alçak gönüllü, iddiasız, nazik, güler yüzlü ve terbiyeli bir kimse olan Tokay, çok güzel bir üslupla okur, okuduğunu dinletirdi. Şimdi ise bestekarımızın Uşak makamındaki bir şarkısına kulak veriyoruz. Eseri Serap Kuzey'in yorumuyla dinleyeceğiz. Gördümse seni ruhuma gir oy demedim ya, sevdimse seni kalbe ateş koy demedim ya.

Müstehar makamından çok güzel bir durak ile 5 ilahi, 4 semai, geri kalanı ise şarkı olmak üzere farklı makamlarda dini ve din dişi mahiyette 100'ü aşkın eser bestelemiştir. Eserlerinin 60 kadarının notası Profesör Doktor Alaaddin Yavaşcan'ın koleksiyonunda yer almıştır. Zaten birçok eserini bu değerli musiki şinasımız notaya almıştır. Fehmi Tokay'ın eserlerinde geleneksel şarkı bestekarlığının bütün incelikleri bulunur. O da eski ustaların gittiği yoldan gitmekle birlikte duyuş ve anlayış açısından bazı yenilikler yapmayı başarmıştır. Hiçbir eserinde günlük zevk ve amaçlara yönelik bir özellik yoktur. Güfte seçiminde de titiz davranmış, şarkılarında söz ve melodi uygunluğu dikkat çekecek kadar güzel olmuştur. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken, sırada bestekarımızın sözleri Melahat Akan'a ait olan Hicaz makamında bir şarkısı var. Eseri Melihat Gülses'in yorumuyla dinleyeceğiz. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Evvel coştu taştı da şimdi uslandı gönül.

Emekli olduktan sonra hayatını İstanbul'daki sanat çevrelerinde sürdüren Fehmi Tokay, 23 Haziran 1959 tarihinde bir kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bütün uğraşmalara rağmen 5 gün daha yaşadıktan sonra 28 Haziran 1959 günü hayata gözlerini yumdu. Karacaahmet'teki aile mezarlığında toprağa verildi. Programımızda son olarak bestekarımızın sözleri Rüştü Şard'a ait olan Bayati makamındaki sevilen şarkısını Mehsem Özşimşir'in sesinden dinleyeceğiz. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım.

Sahilde sabah rüzgarı ağlarken uyan sen. Kalbinde derin bir sızı duy, aşkımı an sen. Güftesi ve bestesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait sabah makamındaki esere Muazzez Abacı'nın yorumuyla başladık bu gece programımıza. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, sizlere her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece sabah ve Bayati makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. İkinci sabah eserimiz Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Cihan gözümde yok hayli zamandır, göremem sevdiğim gözden nihandır.

Sıradaki sabah eserimizi Necmettin Yıldırım'dan dinliyoruz. Aleko Bacanos'un bir bestesi. Öyle bir afeti yektayı emelsin meleğim, bakamam gözlerine çünkü erir göz bebeğim.

Güftesini Yusuf Kenan Bey'in yazdığı Rifat Bey'in Sabah şarkısını Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan sunuyoruz. Hayali yâre değme, girye dursun, kurulsun sahne çeşminde otursun.

Güftesini Mustafa Reşit Bey'in yazdığı Bimenşe'nin sabah eserini Elif Güreşçi'den dinliyoruz. Çamlar altında uzattı destinazı bir peri. Korka korka kokladım, öptüm o nermin elleri.

Güftesini Fatih Talay'ın yazdığı Zeki Arif Ataergin'in Sabah eserini Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Bir nigah et sen kahriyle bakma Allah aşkına, sarı giyme bir daha gül takma Allah aşkına.

Güfte ve bestesi Tamburi Mustafa Çavuş'a ait sabah eseri de Ahmet Erdoğdular'dan dinliyoruz şimdi. Bir esmere gönül verdim, firakiyle arttı derdim. Benim olur diye sevdim. Yanağı gül, saçı sümbül, aşıkı çok şuh Levent'im.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Bayati makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk Bayati eser, güftesini Mesut Kaçaralp'in yazdığı Şerif İçli'nin bir bestesi. Gülden Sarıkahya'dan dinliyoruz. Bülbül-i Şeyda'ya döndüm, dehri görmez gözlerim, aşıkım, Leyla'mı gurbet elde her dem özlerim.

Güftesi Faika Mücella'ya, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bayati eser var sırada. Şiniz Güneş'ten sunuyoruz. Gel nazlı gülüm, sazını çal, şarkımı söyle. Geçsin geceler türlü hayalat ile böyle.

Necla Gürel'in sözlerini yazdığı Erol Sayan'ın Bayatif şarkısını Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin. Öyle derin nakşetmiş ki felek seni şu gönlüme, hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.

Fuat Edip Baksı'nın güftesini yazdığı Yusuf Nalkese'nin Bayati şarkısını Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Yüklüyüm dertlerden yana, acı söz söyleme bana. Garibim, geldim kapına, kulun kurbanın olayım.

Neyzen Tevfik'in bir şiirine Saadettin Kaynağ'ın Bayati şarkısını Güler Basu Şen'den dinliyoruz. Ruhuma sunduğun mukaddes günah, kanımda ateşten bir şarap oldu. Sevdanın şimşeği çakınca gönlüm, namesi alevden bir rebap oldu.

Orhan Rahmi Gökçe'nin dizelerini, Rakım Elkutlu'nun Bayati şarkısını Cemile Karabulut'tan dinliyoruz. Ne arzu var, ne takat, visal dillerde kaldı. Ne Leyla var, ne Mecnun, hayal dillerde kaldı.

Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim. Yarın gece aynı saatte yine huzurlarınızda olmayı diliyorum. Son şarkımız Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerine Selahattin Pınar'ın Bayati bestesi. Koray Safkan'dan dinliyoruz son eserimizi. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

TRT Name'de Akustik Name ile birlikteyiz. Ben Semra Karakuş, yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Süleyman Nazif İlter, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Bu akşamki yayınımızda bana eşlik edecek birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarım, kemanda Turay Dinleyen, kanunda Devrim Ekiz, utta Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenker Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Sizlere ilk olarak Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait uşak bir eseriyle seslendik. Niçin baktın bana öyle, derdin?

nedir durma söyle. Ve ikinci olarak Zeki Müren'in uşak bir eseriyle devam ediyoruz programımıza. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin.

Sırada yine güzel bir eser var değerli dinleyicilerimiz. Güftesi ve bestesi Şükrü Tunar'a ait Uşak makamında bir eser. Güller arasında seni bensiz gören olmuş.

Sözü ve müziği Yesari Asım Arsoy'a ait Uşak makamında bir eserle programımıza devam ediyoruz. Bir çapkın elinde oyuncak oldum.

Hepsi birbirinden kıymetli. TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçısı arkadaşlarıma, büyüklerime güzel eşlikleri için teşekkürler ediyorum. Şimdi sırada yine çok sevildiğini tahmin ettiğim bir eserimiz var. Güftesi Kemalettin Kamu'ya, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Uşak makamında bir eser. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde.

sırada yine güzel bir eser var. Güftesi Profesör Doktor Hakkı Koçar'a ait, bestesi de Bilge Özge'nin. Uşak makamında bir fantezi eser. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil diyeceğiz.

Evet, değerli dinleyicilerimiz, şimdi iki tane güzel eserle sizlere yine sesleneceğiz programımızda. İlk olarak size sözü ve müziği Sevim Şengül'e ait Uşak makamında bir eserle sesleneceğiz. Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Ardından da anonim bir türkü yine Uşak makamında. Ali Şim'in Kaşları Kare.

Sırada güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait. Yine çok güzel bir eser var. Benim de çok sevdiğim bir şarkı. Uşak makamında bir eser. Menekşe Gözler Hülyalı.

Evet, değerli dinleyicilerimiz, yine güzel bir eserle sizlerleyiz. Bestesi Zeki Duygulu'ya ait Uşak makamında bir şarkı. Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu.

Evet, Uşak makamındaki eserlerimizi bitirdik ve şimdi Hüseyini makamında eserlerle programımıza devam edeceğiz. Öncesinde Hüseyini makamına geçiş taksiminde Utta Oytun Uçar'ı dinleyeceğiz. Ardından ben sizlere sözleri Nevresi Cedid'e, müziği Tamburi Ali Efendi'ye ait Hüseyini makamında bir eser var sırada. Senden bilirim yok bana bir fayda ey gül.

Evet değerli dinleyicilerimiz, yine Hüseyin'i makamda bir eser var sırada. Bestesi Şevki Bey'e, güftesi Mehmet Sadi Bey'e ait. Yine çok sevilen bir eser. Hicran oku Sinem deler.

Ben Semra Karakuş, yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Süleyman Nazif İlter, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz idi. Ve bu akşamki programımızda enstrümanlarıyla bana eşlik eden değerli saz sanatçısı arkadaşlarım, kemanda Turay Dinleyen, kanunda Devrim Ekiz, udda Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk'er Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi bizlere eşlik etti. Kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustikname programımız gece saat 12'de tekrar huzurlarınızda olacak değerli dinleyiciler. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın. Programımızı bitirirken sizlere son olarak sözü ve müziği Zeki Müren'e ait yine güzel bir eserle veda ediyoruz. Hüseyin İmakam'da bir eser, rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yepyeni bir günde yepyeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Usta seslerden en sevilen şarkılarla mazinin tozlu sayfalarını araladığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, bundan tam 27 yıl önce 1999 yılının 17 Ağustos'unda tüm Marmara bölgesini içine alan bir felaket sonucu acı bir güne uyanmıştık. Ve bugün kayıplar verdiğimiz, dersler çıkardığımız, toprak ananın ve doğal afetlerin gerçeğiyle yüzleştiğimiz o günün 27. yıl dönümünde bir kez daha ebediyete intikal eden tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor ve bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını diliyoruz. Ve efendim bugünkü yayınımızda da aramızdan ayrılan değerli vatandaşlarımızı yine kalplerimizin bir köşesinde sevgiyle yad edeceğiz. Onları şarkılarda yaşatmaya devam edeceğiz. Evet, programımıza bir Avni Anıl şarkısıyla başlayacağız. Hicaz makamındaki şarkının güftesini Rüştü Şardağ kaleme almış ve Ahmet Özhan'ın 2003 yılında yayınlanan Rüya isimli albümünde yer almış bu eser. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Kaybolan günlerim için hesap sorun, sorun biraz.

Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen, beste ve güftesi Zekai Tunca'ya ait Hicaz şarkı ile bize seslendi. Sanatçı bu eseri 2020 tarihinde seslendirmiş değerli dostlar. Bu minik bilgiyi de aktaralım. Evet, birlikteliğimiz Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor. Şimdi geçmişe uzanacağız ve nostaljik bir paylaşım sunacağız sizlere. Emel Sayın'ın başrollerini Ünsal Emre ile paylaştığı, 1972 yapımı Hicran filminde seslendirmiş olduğu, 1975 yılında da Mediaşen Sancakoğlu tarafından seslendirilen bir Teoman Alpay bestesini dinleyeceğiz. Unutulmaz bir Yeşilçam şarkısı, Güfte Nihat Aşar imzalı. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım, bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

Her damla gözyaşımda sen varsın sevgilim sen. Bu sevdalı başımda taşıyorum seni ben. Değerli sanatçı Gönül Akkor'un 1969 yılında seslendirmiş olduğu Alaaddin Şensoy şarkısını dinledik. Hicazkar makamındaki bu eserin sözleri Ayla Peken tarafından kaleme alınmış. Biz de bu güzel şarkıdan sonra şunu eklemek istiyoruz. Gerçek sevgiler asla gözyaşlarına hapsolmaz. Ve diliyoruz sizin de gözyaşlarınız sadece mutluluktan aksın. Evet, birlikteliğimiz Hicaz ve Hicazkar şarkılarla devam ediyor. Şimdi Neşet Tokatlıoğlu'nun sözleri Mehmet Karaca'ya ait Hicaz eserinde Neşet Bey bizlerle birlikte. Biz de toz pembe görürdük dünyayı 18 yaşımızda.

Hayatın bir su gibi akıp gidişini, geride kalan güzel anıların değerini vurgulayan harika bir Necdet Varol şarkısına kulak verdik. Hayat atlı yaya geçip gidiyor. Geri kalan yalnız birkaç hatıra. Çal, söyle, gül, eğlen, bahtiyar yaşa. Dünyadan göçerken bir hoş sada bırak. Evet efendim, bu güfte de Necdet Varol'a aitti ve kıymetli sanatçımız Erol Bingöl'ün o güzel yorumuyla sunduk sizlere. Hicaz makamındaki şarkılarla yolculuğumuz sürerken yine nostaljik bir kayıt paylaşacağız. Zeki Müren'in 1963 yılında Zeki Müren ile baş başa radyo programında seslendirmiş olduğu ve 1968 yılında da bir plağa seslendirdiği Muzaffer İlkar'ın sevilen şarkısına kulak veriyoruz. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir.

Şarkım, türküm, gazelim sensin her an sevdiğim. Meleklerden de güzel sensin inan sevgilim. Bu harika dizeler Mehmet Erbulan tarafından kaleme alınmış, caz makamındaki şarkının bestesi ise Hüseyin Gökmen imzalı. 1998 tarihinde Ahad Uruk tarafından seslendirilen kaydı sizlerle paylaştık. Değerli dostlarımız, yolculuğumuza şimdi Hicaz makamının kardeş makamlarından biri olan Süznak makamında sevilen bir şarkıyla devam edeceğiz. Bir Zeki Müren bestesini dinleyeceğiz. Zeki Bey'in 1980'li yıllarda yayımlanan albümlerinde yer alan unutulmaz bir şarkı. Bu şarkının orijinal plak kayıtlarından biri sanatçının Eskimeyen Dost isimli albümünde yer alıyordu. Yeniden düzenlenerek Sev Beni isimli albümünde tekrar dinleyiciyle buluşturuldu. Şimdi ise Vedat Çetinkaya'nın 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümünde yer almış bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Vedat Bey'in o güçlü yorumuyla sunuyoruz. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.

Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin. Aşkıma inan, söylemem yalan, bekliyorum ben her an. Değerli sanatçı Selçuk Aygan bizlerle birlikteydi. Erol Sayın'ın Süznak makamındaki şarkısını seslendirdi. Selçuk Bey 1966 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu stajyer sanatçı sınavına kazanmış ve o yıllardan günümüze birçok şarkıya sesiyle hayat vermiş değerli bir sanatkar. Kendisi Sinop doğumlu ve bu şarkıyı da yine o güzel yorumuyla sundu sizlere. Evet, birlikteliğimiz şimdi Rast makamında şarkılarla devam edecek kıymetli dostlarımız ve Süleyman Şen'in Rast şarkısında Ayşegül Durukan'ı ağırlayacağız. Son aşkımdın sevgilim sen, ellere değiştin beni.

Hiç boşuna arama, vefa diye bir şey yok. Giden gitsin ağlama, sevda diye bir şey yok. Yeni repertuar çalışmaları kapsamında 2015 yılında Ayşe Ekiz tarafından İstanbul Radyosu'nda seslendirilen bir Turhan Taşan bestesine kulak verdik. Turhan Bey bu eseri 2012 yılında Ataşehir'de bestelemiş, güfte ise Ömer Kalafat imzalı. Ve efendim yine aynı çalışmalar kapsamında Esra İçöz tarafından 2015 yılında seslendirilmiş olan bir Mustafa Coşkun bestesine kulak vereceğiz şimdi de. Rast makamındaki bu eserin güftesini ise Nadide Gülpınar kaleme almış. Nar çiçeği dudakların ve Esra İçöz sizlerle.

Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin, benim gibi özlesen, benim gibi sevseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin. Sevgi engel tanımıyor değerli dostlar, o yüzden bunca güzel şarkılar sevgiye dair kaleme alınmış, sevgiye dair bestelenmiş ve tıpkı bu güzel eserdeki gibi sevgi uzaklık da tanımıyor, uzakları yakın ediyor o gerçek sevgiler. Evet, Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan çifti bizlerle birlikteydi. Değerli sanatçıların 2015 yılında yayınlanan Aşkın Dansı isimli albümlerinde seslendirdikleri İrfan Özbakır şarkısına kulak verdik. Bu sevilen eserin güftesini ise Ülkü Aker kaleme almıştı. Biz de güncel bir düzenlemeyle albümde yer alan bu şarkıyı keyifle dinledik. Evet, yine yeni bir esere kulak vereceğiz. Zübeyde Yalın Ökten bestelerinden oluşan Hatıram Olsun albüm serisinin 3. albümünden bir kayıt sunacağız. Rast makamındaki şarkının beste ve güftesi Zübeyde Hanım'a ait Nusret Yılmaz yorumuyla sunuyoruz. Solmayan tek gülüsün bu toprağın ey peri.

Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye. İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Mehmet Şafak, beste ve güftesi Baki Duyarlar'a ait Rast şarkıyla bize seslendi. 2003 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle. Şimdi ise bir yıl öncesine gideceğiz ve 2002 yılında değerli sanatçı İzmir Radyosu'nun kıymetli sesi ve bestekarı Selim Öztaş'ın sesinden bir Necip Mirkelamoğlu şarkısı dinleyeceğiz. Gül ağacı değilem, her gelene eylem.

harika bir orkestra eşliğinde dinledik Emel Sayın'ı. Sanatçının 2006 yılında yayınlanan Emel Sayın Münir Nurettin Selçuk Söylüyor isimli albümünden bir kayıt sunduk. Bu sevilen Mahur makamındaki şarkının güftesi Vecdi Bingöl'e aitti. Aynı zamanda Emel Sayın'ın yayınlanan bu albümünde yine birçok özel şarkı yer alıyordu. Bu Münir Nurettin Selçuk şarkıları arasında Kandili Yüzerken Uykularda, Ne Doğan Güne Hükmüm Geçer, Hatırla Maziyi, Aşıka Bağdat Sorulmaz, Kalamış, Bu Yılda Böyle Geçti gibi sevilen eserler vardı. Evet efendim, bu minik bilginin ardından yayınımız yine çok özel bir şarkıyla devam edecek. Programımızın şimdiki bölümünde Hüzzam ve Karciğer şarkılara yer vereceğiz. İlk olarak Faruk Tınaz'ı dinleyeceğiz. Faruk Tınaz'ın 2006 tarihli Dinlenesi Şarkılar isimli albümünden bir Semahat Özden ses bestesi dinleyeceğiz. Hüzzam şarkının güftesini Mahmut Nedim Güntel kaleme almış. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım.

kaldı maziden söyle ne kaldı? Ne bir tutam sevda ne de aşk kaldı. Evet, maziyi bize hatırlatan harika bir Selahattin Altınbaş şarkısını dinledik. Hasan Eylen bizlerle birlikteydi. Sanatçı bu eseri Ankara Radyosu'nda 2014 yılında Selahattin Altınbaş eserlerinin seslendirilmesiyle gerçekleştirilen bir solistler geçidi programında seslendirmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Dinlediğimiz bu eserin güftesi ise Nesrin Aksoyer imzalıydı. Evet, birlikteliğimize Hüzzam Makamı'nın yakıcı nameleriyle devam ediyoruz ve nostaljik yayınımıza yakışır harika bir nostaljik kayıt sizlere sunuyoruz. Gönül Akkor'la 70'li yılların ortalarına uzanacağız. Bu şarkı 1970'lerde birçok değerli sanatçı tarafından da seslendirilmiş. Müzeyyen Senar ve Muazzez Abacı bu isimler arasında yer alıyor. Şimdi ise sözlerini Mustafa Sevilen'in kaleme aldığı Hüzzam eseri Gönül Akkor yorumuyla dinliyoruz. Beste İrfan Özbakır imzalı. Bir sen kaldın içimde, bir de o hatıralar. Öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar. El ele, göz gözeydi.

Kıskanırım seni ben, kıskanırım kendimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden. Yine bir Teoman Alpay bestesine kulak verdik. Yeşilçamlı yılların unutulmaz bestekarı. Güfte ise Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti. Zeki Müren'in 1988 tarihli Anılarım isimli albümünden bir kayıt paylaştık sizlerle. Değerli dostlar, biliyoruz bizleri yurdumuzun dört bir köşesinden dinlemektesiniz ve yine dünyada birçok farklı ülkeden yayınımızın ulaştığı değerli dostlarımız var. Her birinize o iyi dilekleriniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Biliyoruz zaman zaman bizim gönderilerimizin altında da paylaşımlarda bulunuyorsunuz. İsmen her birinize teşekkür edemesek de gönülden sonsuz sevgilerimizi sizlere buradan TRT Name mikrofonlarından yollamak istiyoruz. Bizler sizlerin o güzel dilekleriyle daha da motive oluyoruz ve sizlerin duygularına tercüman olmaya çalışıyoruz şarkılarla. Umut ediyoruz başarılı olabiliyoruzdur. Evet, şimdi yine çok özel bir şarkıyla yolculuğumuzu sürdürelim. Ankara Radyosu'nun duayen sanatçısı kıymetli ses Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Ankara Radyosu'nda Şef Cahit Ünyaylar yönetimindeki Şarkılar ve Oyun Havaları programında seslendirmiş olduğu bir kayıt da konuğumuz oluyor. Cevdet Çağla'nın güftesi Behçet Kemal Çağlar'a ait Karciğer şarkısını seslendiriyor. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer.

Ankara Radyosu sanatçılarından Elif Güreşçi'yi konuk ettik. Sanatçı, beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Karciğer şarkıyı seslendirdi. Senin güzel yüzünü, senin şirin sözünü unutmadım sevgilim. Kıymetli dostlarımız, biliyorsunuz her programımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine önemli bir konuğumuz var. Aslında eski bir yazar ama yıldızı

Son dönemde parlayan bir yazar, özellikle 1989 yılındaki vefatından sonra yeniden fark edilen Macar edebiyatının bir yıldızı Sándor Márai'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yazar, Türkçe'ye Mumlar Sonuna Kadar Yanar ismiyle çevrilen kitabında bakın müzikle ilgili nasıl bir düşünceye değiniyor. Müzik içimde çok fazla şeye dokunuyor diyor. Evet, müzik hangi türde olursa olsun içimizdeki birçok duyguyu harekete geçiriyor. Ondandır ki bazen dinlediğimiz şarkılarla derin bir hüzne dalıyoruz. Ondandır ki bazen coşkuyla gülüyoruz. Ve bu sarsıcı gerçeği her bir şarkıda yeniden idrak ediyoruz. İşte şimdi yine kalbimizin derinlerine dokunacak bir şarkıya kulak vereceğiz. Yıldırım Gürses bizlerle birlikte olacak. Sanatçı, beste ve güftesi kendisine ait Muhayyer Kürdi eseriyle bize seslenecek. Dinleyeceğimiz kayıt, Yıldırım Bey'in vefatından önce 1999 yılında yayınlanan Anılarla Yıldırım isimli albümünde yer alıyor. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar, elveda mesut günlerim, ümit dolu sayfalar.

Gönül aşık oldu sana, gezer durur yana yana. Erol Küçük Yalçın, Akın Özkan'ın şarkısıyla bizlere seslendi ve bu güzel şarkıyla da ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Değerli dinleyenlerimiz, bundan 27 yıl önce ülke olarak yaşadığımız o acı tecrübenin yıl dönümünde bir kere daha aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı kalbimizin en derininde ince bir sızıyla, sevgiyle, rahmetle yad ediyoruz ve siz sevgili dinleyicilerimize de bugün bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz, programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugünlük tüm güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere duygusal bir şarkıyla veda etmek istiyoruz. Güftesi Arda Şendoğan, bestesi İsmet Nedim'e ait şarkıda sizleri Muazzez Ersoy ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

Geçmiş zaman olur ki. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.